0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Marinata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo

0: Bunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Her insanın iletişime, sevgiye, ilgiye ihtiyacı vardır. Bu insanın diğer insanlarla ilişki içinde olmasını sağlar. Bu bazen yakın bir ilişki, bazen bir aile ve bazen de sınırları olan bir ilişkidir. Bu program serisi boyunca ilişkilerimize daha yakından bakıp, ilişkilerimizdeki ihtiyaçları, yapılması gerekenleri, doğruları yanlışları Tanrı sözü ışığında ele alıyor olacağız. Programımızın bu bölümünde ailede iman hayatı konusunu konuşacağız. Kendi iman hayatımız, aile olarak Rabbe tapınmak, kiliseye katılmak gibi birçok konuyu ele alacağız birlikte. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bugün ailede iman hayatını konuşacağız. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, ailede iman hayatı önemli. Bugüne kadar yani olan programlarda duygusal olarak ilişkiler konuştuk ve Hristiyanlar olarak iman hayatı da aslında ya da aynı görüşe sahip inanç olarak çok büyük önem taşıyor. Bize bebeğinlerin ne kadar güçlü bir imanı olduğu ve bunu günlük hayatımızda ne kadar uyguladığımız çocuklarımızın iman hayatını çok büyük ölçüde etkiliyor çünkü. Çocuklarımız anne babalarının Tanrı'ya dayandığını ve ona ihtiyacı olduğunu fark etmeli ki ebeveynler olarak bunu onlardan da saklamamalıyız. Unutmayalım ki o zaman her şey önce bizden başlıyor diyebiliriz. Onun için kendimize bazı sorular sorabiliriz. Öncelikle kişisel iman konusunda. Benim iman hayatım nasıl? Çok dinci miyim? Her gün Rabbi ile buluşmak için kutsal kitabı okuyor ve dua ediyor muyum? Yüreğimi açıp Rabbi dinliyor ve beni değiştirmesine izin veriyor muyum? Ya da okuduklarımı, Rab'den duyduklarımı uyguluyor muyum? Ki en önemli kısmı bu herhalde. Ve sonuç olarak da meyve veriyor muyum? Ve sözlerim, yaptıklarım ile Tanrı'yı hayatımda yüceltiyor muyum? Yoksa bazen evde ailemle duvarların arkasındayken, duvarların içindeyken eski yaşamımdan belli şeyler hala taşıyor muyum? Bazen çünkü iman ediyoruz, dışarıda daha kendimizi kontrollü bir şekilde sergileyebiliyoruz, kontrollü davranabiliyoruz. Ama evin içerisinde eski yaşamımızdan gelen bazı şeyleri hala taşıdığımız daha çok bir şekilde sergileyebiliriz. Mesela küfür, aşağılayıcı sözler, yalan, dedikodu, bağımlılıklar gibi. Aslında ağız yürekten taşanı söyler. Eğer kendimizi eski yaşamdan gelen şeyleri taşırken buluyorsak yüreklerimizi kontrol etmemiz gerekir. Başkalarıyla birlikteyken konuşmalarımıza, yaptıklarımıza dikkat edebiliriz dediğim gibi. Ama evde daha özgür hissettiğimiz için yalan, küfür, aşağılayıcı sözler aile bireylerine, eşimize ya da çocuklarımıza ya da bir şey izlerken bu sözleri sarf edebiliriz. O zaman ne ekersek onu biçeceğiz. Sözü burada da geçerli oluyor. Çünkü yaptıklarımız söylediklerimizden 10 kat daha etkilidir. Başkalarıyla nasıl konuştuğumuza, nasıl davrandığımıza dikkat ettiğimiz gibi çocuklarımızla da çok dikkat etmeliyiz ve eşimizle de tabii ki. Çünkü eşimizle olan ilişkimiz de daha önce dediğimiz gibi üçüncü ebeveyn çift ilişkisi ve çocuklarımızın hayatında da çok büyük bir etkisi var. Ve çocuklarımıza dikkat etmeliyiz ya da eşimizle nasıl davrandığımıza dikkat etmeliyiz. Çocuklarımız, biz onların sahibi değiliz aslında. Çoğu zaman belki onların sahibi gibi davranabiliyoruz. Daha üste olarak, daha rahat bir şekilde. Ama Tanrı bizi onların kahyaları olarak koydu. Biz onların sahibi değiliz. Onların sahibi Tanrı'nın kendisidir. Onlar değerli Tanrı çocuklarıdır.
0: Evet. Tabii ki anne babanın her yaptığını çocuklar örnek alıyor ve biz çocuklarımıza şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın demekten çok ne yapmak gerektiğini göstermeliyiz onlar için. Bu daha etkili ve kalıcı oluyor sanırım. Hristiyan imanlıları olarak da her zaman tanıklığımıza dikkat etmeliyiz. Hem dediğiniz gibi dışarıda hem de evin içerisinde buna çok dikkat etmeliyiz.
1: Evet. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz o zaman özet olarak. Yani her şey önce kişisel olarak bizden başlıyor, benden başlıyor. Ne eşim ne çocuklarımı düzeltmekten değil. Öncelikle kendime bakmalıyım. Bu çok önemli. Kolosililer 3. bölümde de bazı ayetlerde de bunu çok net bir şekilde söylüyor aslında. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamanız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini öldürün. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. O zaman yeni kimliğimize uygun olarak yaşamalıyız diyebiliriz. Bu ayetler gerçekten çok güçlü. Evet. Biz çoğu zaman başkasına odaklanıyoruz. Karşımızdaki kişiye odaklanıyoruz. Karşımızdaki kişinin eksikliklerine, zayıflıklarına odaklanıyoruz. Ama bizden başlıyorum.
0: Evet.
1: Buradaki ayetlerin dediği gibi gerçekten eski yaşamımızdaki şeyleri üzerimizden sıyırıp atmamız lazım. Ve ikinci olarak da kişisel olarak imanımızda ve bizden başlıyor dedik. Ve ikinci olarak da kilise üyesi olmak da çok önemli. Bizim iman hayatımız Rab ile olan kişisel ilişkiyle başlıyor. Ama bir kilise ailesinin sadık ve adanmış üyesi olmak bizi daha da güçlü kılar. Kutsal kitaba göre iman hayatımızda bu olmazsa olmaz bir şeydir. Kilisede büyümeliyiz ve hizmet etmeliyiz. Bu anlamda İbraniler 10:25'te dediği gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. Ve o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha çok yüreklendirelim. Çünkü kilise aynı zamanda bir aile ortamı ruhsal olarak ve birbirimizden örnek alıyoruz, birbirimizi teşvik ediyoruz, düştüğümüzde birbirimizi kaldırıyoruz. Bu da bizim hem kişisel olarak hem de ailece daha olgunlaşmamız, meyve vermemiz için çok büyük bir rolü var.
0: Ailenin kilise yaşamının olması sayesinde de çocuklar da ruhsal bir ailenin parçası olabiliyorlar bu sayede. Tanrı'yı seven ve birbirini seven büyük bir aile içerisinde ruhsal olarak da büyüyeceklerdir çocuklar.
1: Evet.
0: Kiliseye gittikçe.
1: Evet. O zaman ebeveynler olarak bu bizim sorumluluğumuz aslında. Kişisel imanımızdan sonra kilise ailece katılacağımız bir kilise ailesi bulmak ve oraya düzenli olarak katılmak, ara sıra değil ama düzenli olarak ve adanmış olarak katılmak da ebeveynlerin sorumluluğudur. Ve üçüncü olarak da ailece Rab'be tapınmak, evde de sadece pazardan pazara kiliseye gitmek ve evde tamamen unutmak, bunu bir daha gündeme getirmemek zaten mümkün değil Hristiyan olarak. Çünkü Hristiyanlık sadece bir din değil ya da pazardan pazara tapınacağımız bir tanrıya inanmıyoruz. Her gün günlük yaşamımızda tapınıyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Bir yaşam biçimi aslında. Onun için de evimizde de hem ilişkilerimizde hem de çocuklarımıza da öğretmek konusunda ailece Rab'be tapınmak çok önemli. Burada neler yapabiliriz? Tabii ki sadece çocuklar için de, bizim için de tabii ki sadece bir saat kilisede bir şey dinlemek, bir derse katılmak yeterli değil. Onun için evde onlarla birlikte onların yaşlarına uygun kutsal kitap okuyabiliriz. Ama en önemlisi sözlerimizdense yaptıklarımızda çok daha büyük bir etkisi var. Burada ailece Rab'be tapınırken yine.
0: Bir aile olarak Rab'bi yüce etmek ve Rab'be güvenerek yaşamak daha büyük bir bereket olacaktır aile içinde zaten. Peki ailece neler yapılabilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Biraz bunun üzerine konuşabilir miyiz?
1: Evet, ailece çocukların yaşına uygun kutsal kitap okuma zamanı olabilir. Belki onlar çok küçüklerken yatakta onların yaşına uygun kutsal kitap okuma kitapları var. Ve dua zamanımız olabilir. Onlar küçük de olsa buna katılıyorlar ve öğreniyorlar aslında. Bunun için de yine tabii ki bir rutin oluşturmalıyız. Ve her gün yapabileceğimiz bir zaman belirlemeliyiz. Yoksa hayat çok dinamik ve her gün bir sürü şey oluyor. Ve çoğu zaman günler kalabilir kutsal kitap okumak ya da belirlemek. birlikte dua edebilmek. Onun için de rutinlere ihtiyacımız var. Evet. Tekrar burada da. Burada babalara büyük bir sorumluluk düşüyor diyebilirim. Çünkü babalar bu zamanı yönetebilirler. Ama eğer baba bir şekilde yapamıyorsa o zaman anneler olarak biz de yapmalıyız. Örneğin okul öncesi çocuklar için uykudan önce olabilir dediğim gibi. Yatakta hem onlar için bir kitap okumak, birlikte bir zaman geçirmek çok güzel. Bunu sadece

0: bir test gibi değil ama katılımını sağlamak amaçlı. Ne düşündükleri hakkında ya da bazı soruları cevaplayabilirler. Onların katılımını teşvik edebiliriz bu şekilde. Ondan sonra da herkes başkaları için ve birbiri için dua edebilir kısa kısa. Bu şekilde çocuklarımız da Rabbin sözünün ne kadar bizim hayatımızda önemli olduğunu, duanın ne kadar güçlü olduğunu yavaş yavaş öğrenebilirler. Yoksa biz hiçbir şey yapmadan çocuklarımız büyüyorsa birden çocuklarımızı bir şeye sokamayız, bir alışkanlık edindiremeyiz, mümkün değil. O yüzden yaşlarına uygun olarak küçükten kendi yaşamlarımızda başlamamız çok önemli bu şekilde ailece.
1: Bu noktada anne babanın gerçekten sorumlulukları çok büyük. Yasanın tekrarı 6. bölüm 4-7'de de aslında şu ayetleri okuyoruz. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin diyor. Aslında Tanrı da bunu çok önemsiyor ve çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğini de söylüyor. Daha küçükken aslında Tanrı'yı tanımaları, o ilişkiyi kurmaları için büyük bir sorumluluğumuz var.
0: Evet, evet. Kesinlikle. Biraz önce başta kendimize sormamız gereken sorulardan bir tanesi dinci miyimdi. Burada öğretmeliyiz ama çocuklarımızda korkutarak ya da bir ceza gibi ya da Tanrı'nın yani cezalandırıcı gibi bir korku şeyle değil. Hı hı. Ama gerçekten sevgiyle ve en önemlisi lütufla ve kendi yaşamımızdan çocuklar çok öğreniyorlar. Daha sonra akıllarında kalacak en büyük şey bizim söylediklerimizi yapıp yapmadığımızdır. Evet. O yüzden sevgiyle ve lütufla Tanrı'nın bize öğrettiği gibi biz de onlara yaklaşmalıyız ve bu şekilde kendimiz uygulayarak onlara çok daha iyi öğretebileceğiz. Hem de tabii ki dediğimiz gibi yaşlarına uygun bir şekilde okuyarak ve birlikte dua ederek de onlar yaşamımızda görecektir bunu.
1: Evet.
0: Ve her fırsatta kurtuluş yolunu da işte dediğiniz gibi onlara anlatmalıyız. Ve Tanrı'nın düşüncesinden bahsedebiliriz. Aslında günlük olarak o kadar çok olumsuz şeyler oluyor ki, özellikle kardeşler varsa evde, bir tek çocuk değilse, o zaman da tek çocukla da fırsatlar oluyor tabii ki çok fazla. Çünkü bazı şeylere tepki verebiliyor, söylediği şeyler olabiliyor, okuldan getirdiği şeyler olabiliyor. Ya da kardeşler arasında bazen tartışmalar, olumsuzluklar olabiliyor. Her şeyi, olumsuz durumları aslında fırsata dönüştürebiliriz. Tanrı'nın düşüncesinden bahsedebiliriz. Evet. Örneğin iki kardeş aralarında kavga ettiklerinde, tartıştıklarında ya da birbirlerine karşı kötü sözler kullandıklarında ya da birbirlerinin eşyalarına kısıtlı olarak zarar verdiklerinde affetmek isteyemeyebilirler ya da yalan söyleyebilirler. Orada biz ebeveynler olarak yargılamadan, aşağılamadan, öfkelenmeden anında yumuşak bir şekilde müdahale ederek öncelikle oturmalarını ve sakinleşmelerini sağlamalıyız. Ve birlikte olayı gözden geçirdikten sonra Tanrı'nın bakış açısını anlatabilir ve yapması gereken doğruyu konuşarak onları duruma göre yönlendirebiliriz. Özür dilemesi gerekiyorsa birinin özür dilemesi ya da ikisi de birbirinden özür dileyebilir. Çünkü bir kavga varsa muhtemelen birinin payı %90 da olsa öbürünün de %10'luk payı vardır. Evet. Çünkü ilişki karşılıklı ve ikisinin de payı vardır. Ya da bazen affetmesi gerekiyorsa da affetmesi gibi onları anlatabiliriz ve bu konuda onları yönlendirebiliriz.
1: Güzel konular aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Gerçeğin sesi.
1: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün ailede iman hayatını konuşuyoruz. Bir ayet okumak istiyorum aslında bu ikinci bölümümüze geçerken programımızın. Luka 18-16'da diyor ki, ama İsa çocukları yanına çağırarak, bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindir diyor. Tanrı'nın gözünde çocuklar çok değerli ve çocukların Mesih'teki kimliklerini, değerlerini anlamalar için yardımcı olmalıyız değil mi Aynur Hanım?
1: Evet, kesinlikle. Onlar değerli Tanrı çocuklarıdır. Biz kahyalara emanet edilmişlerdir. Dediğimiz gibi biz onların sahibi değiliz. Annesi babasıyız ama sahibi değiliz. Sadece kahyalarız. Rab ile büyük ayrıcalıkları var ve her defasında fırsatları kullanarak bunu onlara anlatabiliriz. Tanrı'nın onları mükemmel bir şekilde yarattığı, Tanrı'nın gözünde çok değerli oldukları, tabii ki ve bizim gözümüzde ve Tanrı'ya her zaman gidebileceklerinden bahsedebiliriz ve bize gelebileceklerinden ebeveynleri olarak. Ve tabii ki bunu söylerken bize geldiklerinde tepki veriyorsak çocuk bir daha gelmeyecek. O yüzden söylediği şey ne kadar kötü olursa olsun sakin kalmaya çalışmalıyız. Önemli olan onu iyi bir şekilde yönlendirebilelim ve tekrar bize gelmesini sağlayalım. Aynı biz Tanrı'ya nasıl gittiğimizde Tanrı bize öfkeyle cevap vermiyorsa biz de aynı şekilde yani öyle gitmiyoruz Tanrı'ya çünkü öyle bir şey almayacağımızı biliyoruz. Evet. Öfke olmayacağını ve Tanrı'nın gerçekten bizi dinleyeceğini biliyoruz. Biz de çocuklarımıza aynı şekilde hem onların bize gelmesi için ve bizim için ne kadar değerli oldukları için ve aynı şekilde Tanrı'nın gözünde ne kadar değerli oldukları ve her zaman da Tanrı'ya gidebilecekleri ve sorular sorabileceklerini onlara anlatabiliriz.
0: Evet,
1: Tanrı'nın onların ve ailemizin hayatında yaptığı işlerden de bahsederek birlikte övgü de sunabiliriz. Hı hı. O zaman çocuklar da bunu hatırlayarak Rab'be şükretmeyi ve ona gitmeyi her durumda daha da öğreneceklerdir.
0: Evet, tabii ki herkesin hayatının içinde sınırları da vardır ve bu da büyük bir öneme sahip gerçekten. Çocuklarımızı da yetiştirirken o sınırlar olmalı. Hem dünyasal yaşamları hem de ruhsal yaşamları açısından bu önemli. Bu noktada uygulayabileceğimiz prensipler var mı?
1: Evet, sınırlar gerçekten önemli. Çünkü 5 temel değerden her insan için aslında 5 temel değerden bir tanesi de sınırlardır. Koşulsuz sevgi demiştik, güven, onaylanmak, takdir edilmek, değer verilmek ve sınırlar. Bunlar hayatımızda yoksa biz çocukların hayatında da yoksa küçüklükten beri aslında o zaman ya başlarına kötü şeyler gelebilir, zarar gelebilir ya da kafalarında tutarlılık ve güven hissetmiyorlar. O zaman sınırlarla güvende hissetmek birlikte gidiyor kesinlikle. Aynı zamanda disiplin ve sağlıklı sınırlar da iç içedir diyebiliriz. Sınırların insanın hayatında en küçük yaşlardan itibaren çok önemlidir. Bunun için 2 prensip var. Birinci prensip her yaşa uygun olarak sınırlar çizmeliyiz. Örneğin çocuk ayağa kalkıp her şeyi karıştırmaya, dökmeye başladığı zaman bazı şeyler serbest olabilir ama bazı şeyler de dokunmaması gereken şeylerdir. Orada hayır demeliyiz. Ama hayır derken gülümseyerek öylesine bir hayır ya da öfkeyle yüksek sesle değil, yumuşak bir ses tonuyla ama ciddi şekilde.
0: Tabii ki çocuğun yaşına göre çizdiğimiz sınırlar da değişecektir.
1: Evet kesinlikle yani ama bu sınırlar yani küçük yaştan itibaren hiçbir sınır olmayıp ergenlikte birden sınırlar çizmeye çalışıyorsak bu çok yanlış olur. O yüzden en küçüklükten beri çocuklar emeklemeye başladığından itibaren aslında ufak sınırlar olabilir. Emeklemeye başladığında kendisine zarar verecek yerlere gitmemesini orada sınırlar koymamız onun güvenliği açısından çok önemli. Tabii ki bazı şeyleri toplayabiliriz ama her şeyi de sadece toplamak değil ama onu öğretebiliriz. Çünkü öğreniyor çocuklar kesinlikle. Evet. Bu yüzden de aslında küçük yaştan itibaren onun yaşına uygun sınırlar koymak çok önemli. Daha sonra da mesela ayağa kalkmaya başladığında kitaplıktaki kitapları yırtmaması gerektiğini, sehpaya oyuncakla vurmaması gerektiğini öğrenecek. Daha sonra da başka şeyler yapacak ve o zaman onu da öğreteceğiz. Başlangıçta dediğimiz gibi bir sürü yeni evreler var. Özellikle birey olduklarında 2 yaş itibariyle çocuklar sınırlarını da zorlamak istiyorlar ve bu da normaldir. Çünkü kendi kişilikleri oturmaya ya da kendi kişiliklerini sergilemeye başlıyorlar. Bunlar sadece birkaç tane örnek. Önemli olan yaşı uygun farklı sınırları çocuklar için koymak. Amaç tabii ki sınırlar koyarken kesinlikle disiplin veya ceza, bundan bahsetmiyoruz. Amaç onların kişiliklerini bastırmak, ezmek, yok etmek değil. Onlara sınırlar çizerek mutlu olmalarını sağlamak. Çocuk neyi yapıp yapamayacağını bilirse her zaman daha mutlu olur. Sınırların olması ona güvende hissettirir. Hiç sınır koyulmayan çocuklar sadece şımarık değil aslında, çok güvensiz ve önemsiz hisseder kendisini. Ve çünkü her şey belirsizdir onun için. Kim beni önemsiyor? Yani bu kafasında çok büyük bir karmaşıklık yaratır sınırlar yoksa.
0: Evet, aslında bazen anne babalar çocuğuma bir şeyi yasaklıyorsam ya da yapmıyorsam sanki onu üzüyormuşum gibi düşünüyor ama aslında sınırlar onları daha güvende hissettiriyor, sizin de anlattığınız
1: kesinlikle,
0: gibi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve burada tutarlı olmak da çok önemli. Yani bir kere yapma dediğimiz şeye 5 dakika sonra izin veriyorsak ve ona gülümsüyorsak, o zaman o da tutarlı olmuyor ve bu da tutarsızlık da çocuklar için çok kötü. Onların yani gerçekten kafası çok karışıyor.
0: Evet, evet.
1: Ben kimim, ben neyim, neyi yapmalıyım, neyi yapmamalıyım. Bu konuda da çok dikkat etmemiz lazım. Çok az, yani güzel sınırlar, gerekli sınırlar ama daha az şeyler. Her şeyi yapma da diyemeyiz. Ama az olmalı yani bu şeyler ve çocukların anlayabileceği sınırlar olmalı. Evet. Ve sınırları çizmeye bağlı olarak da neden sonuç ilişkisini de öğretebiliriz aslında. Bu sonuçlar ceza gibi görünse de bazen biz ceza olarak yansıtmamalıyız. Ve bu kelimeyi söylemekten de kaçınmalıyız aslında. Onun yerine yanlış seçimin sonucu olduğunu anlatabiliriz. Mesela diyelim ki yani bir sınır çizdik değil mi? Çocuğa cam sehpaya bir oyuncakla vurmaması gerektiğini söyledik. O zaman tutarlı olmamız çok önemli. Çocuk bir kere yaptı, iki kere yaptı. Biz hiçbir şey demiyorsak başta yapma dediğimiz halde, o zaman tutarsızlık oluyor. Onun için bunun sonucu da küçük de olsa çocuklar anlıyorlar. Belki konuşamıyor 2 yaşında henüz ama çocuk anlıyor. O zaman o, örnek veriyorum, çok basit bir şekilde ceza değil ama vurdun çünkü o kırılabilirdi ve sana zarar verebilirdi. O yüzden şu anda bu oyuncağı biraz kaldırıyorum. Şu anda bununla oynamayacaksın gibi. Yani yumuşak ve sonuçları olduğunu çocuklara göstermeliyiz. Bu da aslında hepimizin hayatı. Kararlar ve seçimlerden ibaret. Her an, her durumda karşımızda seçenekler var ve karar vermek zorundayız, öyle düşünürsek. Akıllı seçimler var, akılsız seçimler var. Çocuklar kural sınır ihlallerinin küçük sonuçlarına aşağılanmadan, yargılanmadan ve suçlanmadan ne kadar maruz kalırlarsa ileride büyük hatalar yapmaya ve daha büyük sonuçlar yaşamaya da o kadar az yatkın olurlar. Yani biz yaptıklarının bir sonucu olduğunu onlara gösteriyor, anlatmaya çalışıyoruz seçimlerinin sonuçlarını.
0: Evet, yapma dediğimizde aslında neden yapma dediğimizi açıklamak lazım ve sonucunda ne olacağını da söylemek lazım dediğiniz gibi. Bu prensibi öğretirken önemli olan tutarlı olmaktır değil mi? Aynı zamanda o çok önemli.
1: Üzerinde evet, kesinlikle. Bu da aynı şekilde tutarlılık çok çok önemli. Bir kere yapıp bir kere yapmamaz, yani bir kere evet demek bir kere hayır demek çok çocuk için hiç sağlıklı değil. Onun için burada da aynı prensip geçerli. Onu mutlaka korumamız lazım. Ve çünkü tutarsızlık çocuğu mutsuz eder dediğimiz gibi. Bazen anne baba olarak çocuklarımızla kıyamayabiliriz, sizin de dediğiniz gibi. Yani tamam canım, neyse yapsın, önemli değil, bu da kırılsın ya da bu kitapta yırtılsın, önemli değil. Ama belki o sizin için önemli olmayabilir ama çocuğunuzun yetişmesi için ve nasıl yetiştiği, yani çocuk değerlidir. Biz çocuğa öğretmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Sebep, yani sınırları ve sonuçlarını, seçimlerinin sonuçlarını. En önemli olan bu bence. O yüzden onun çok değerli olması eşyanın değerinden değil, çocuğun öğrenmesi çok değerli burada. Yoksa eşyalar değersizdir tabii ki. Yani kırılır, bir şey olmaz belki. Çocuğun sağlıklı olarak yetişmesi açısından bu sınırları koymak ve seçimlerinin sonuçlarının olduğunu görmesi çok iyidir onlar için. Diğer taraftan da tabii ki çocuklarımızın başına asla kötü bir şey gelmeyeceğinin garantisini de veremeyiz. Evet. Sınırlar çizebiliriz, tutarlı olabiliriz. Göz bebeğimiz gibidir onlar, çok iyi bakabiliriz. Ama anne babalar da bazen çocuklarının başına bir şey geldiğinde kendilerini de çok suçlayabiliyorlar. Tamam, bazı şeyler bizim hatamız da olabilir. Ama hiç kimse çocukların başına asla kötü bir şey gelmeyeceğinin de garantisini de veremez.
0: Evet, her şeye rağmen dediğiniz gibi kötü bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Bu noktada Tanrı'ya güvenerek yaşamaya da devam etmeliyiz tabii ki. Biz her an her yerde olamayabiliriz, her şeye gücümüz yetmeyebilir ama Tanrı her şeyi yapabilecek güçtedir. Her günümüzü, tüm ailemizi dua ile Rabbin ellerine teslim ederek imanla yaşamalıyız.
1: Evet, aslında herhalde herkes biliyordur. Kayıp Balık filmi vardı. Çok kişi seyretmiştir diye düşünüyorum. O kayıp balık Nemo'nun babası onu kaybettiğinde acı hissedince kendisine yardım eden Dory'e ama ben ona onun başına asla kötü bir şey gelmeyeceği konusunda söz vermiştim der. Ve bir duraklama olur filmde. O zaman Dory ona gerçeği söyler. Şey, bu çok aptalca olmuş. yani biz de bazen öyle düşünüyoruz ama biz her şeyi kontrol edemiyoruz. Sadece evet. Bu konuda da kendimize ebeveyn olarak hatırlatabiliriz.
0: Evet. Sınırlardan bahsettik ama disiplin ya da kurallar koymak da onunla iç içe gider. Disiplin konusunda da bazı prensipler var mı?
1: Evet. Birkaç tanesini, bir iki tanesinden bahsedebiliriz aslında. Sevgiyle nedenini açıklayarak yapmalıyız disiplini. Evet. Disiplin kesinlikle olmalı çünkü biraz sınırlarla iç içe dedik. Yani o da olmazsa o zaman çocuklar da yine kendilerini değerli hissetmiyorlar. Disiplin demek çocuklara yerli yersiz vurmak ya da hakaret etmek, takma isimler takmak. Yani bunlar değil kesinlikle. Disiplini sevgiyle açıklamalıyız nedenini. Sadece öfkeden gelen bir tokat veya dediğim gibi saçma bir ceza tehdidi olmamalı. Ebeveynler de insan olarak yorgun olabilir. Tabii ki olabiliyoruz. Bazen sabrımız kalmayabiliyor. O nedenle eğer çocuklar yapmalarını istemediğimiz bir şey yapmışsa öncelikle sakinleşme için kendimize birkaç dakika zaman vermeliyiz. Yani bazen yorgun olduğumuzda sabrımız kalmayabiliyor ve daha öfkelenebiliyoruz. O zaman biz de bunu görüp o öfkeyi yansıtmadan gerçekten birkaç dakikayla hiçbir şey kaybetmeyiz. Anında müdahale gerekmeyebilir. Evet. Yani bir derin nefes almak için bir zaman ya da farklı bir odaya gidebiliriz. 2 dakika durabiliriz ve sakinleşip yumuşak bir ses tonuyla onlara nedenini açıklayarak ve onları sevdiğimizi vurgulayarak yapmak ya da bu sonucu bildirmek onlara çok önemli. Tabii ki o anda bunu konuşurken de sadece ebeveyn ve çocuğun olduğuna dikkat etmeliyiz. Bunu herkesin ortasında da herkesin önünde de yapmamalıyız. Bunu kardeşlerin önünde bile yapmamalıyız aslında. Eğer o çocukla ilgili bir yaptığıyla ilgili bir sonuç varsa işte ne bileyim yaşına uygun olarak ne yaptıysa oyuncağın kalkması olabilir ya da daha ileriki yaşlarda bir tabletin ya da telefonu kullanmaması olabilir ya da bir şey izlememesi olabilir, bilmiyorum ne verilecekse onu da bu konuşmayı yaparken ve nedenini ve sonuçlarını açıklarken de mümkünse başkalarının önünde değil baş başa olmamız çok önemlidir. Evet. Ve ikinci olarak da tehdit kullanmamak kesinlikle. Gerçek uyarılar olabilirler. Gerçek uyarılar olmalıdırlar bu söylediğimiz şeyler, sonuçlar. Bu oyuncağı kaldırmamızı ister misin? Ya da böyle yaparsan eve gideceğiz. Bir daha asla parka gelmeyeceğiz gibi bunları çok duyuyoruz aslında dışarıda da. Böyle yaparsan hemen şimdi gidiyoruz ama gidilmiyor. Ya da böyle yaparsan işte polis gelecek yani gibi. Bu uyarılar gerçekten yapmaya hazır olduğumuz şeyler olmak zorunda. eğer söylüyorsak gerçekten yapmalıyız. Yoksa çocuk zaten bizi ciddiye almayacak. Ve uygulamaya hazır olmadığımız sonuçlardan lütfen bahsetmeyin. Bu sadece çocukların gözünde ciddiyetinizi kaybetmenize neden olacaktır dediğim gibi. Bir kez daha parka gelmeyeceğiz, sen bir hafta bu telefonla oynamayacaksın ya da daha da ileri giderek senin elini kıracağım, kafanı kıracağım gibi sözler gerçekleştirmeyeceğimiz, yani tabii ki olmasın böyle bir şey. Ama böyle sözler de sarf etmemek. Onlar da çocukları yaralayan sözler çünkü ve hiçbir faydası yok. Sadece zararı var. Ve yalan söylememek. Yani durmazsan polis gelecek şimdi ya da teyze sana küsecek. Senin gözlerin kör olur. Yani bunun gibi yalanlarla, korkularla. O anlık işe yarayabilir ama uzun vadede işe yarayan ve çocuğa olumlu katkısı olan hiçbir şey değil kesinlikle bunlar. Ya da beyaz yalanlar, mesela markette abi bize çikolata satmıyor. Ya bunun yerine hayır şimdi alamayız. Yani gerçeği söylemek çocuklara. Bunu şimdi alamıyoruz. Her markete geldiğimizde bir çikolata ya da başka bir şey alamayız.
0: Evet, gerçekten buna ihtiyacın
1: evet,
0: var mı?
1: Evet.
0: Oyuncak yani, istediklerinde özellikle.
1: Evet ya da yani bunu haftada bir yapmaya ne dersin? Ya da iki haftada bir yapmaya ne dersin? Bazı önerilerde bulunabiliriz. Ve çocuklar anlayacaklar onu yaparsak ve sözümüzde durursak. O yüzden bu kısa vadede bizi kurtaran ama asla değmeyen sözleri sarf etmemeliyiz. Daha sonra da çünkü kötü bir yalan alışkanlığına da dönüşecek.
0: Evet.
1: Çocuklar çünkü bu yap buzu bir araya getirecekler değil mi? Biz hepsinin aslında yalan olduğunu ve onlara bir faydası da olmayacak. Ve az kural koymaya çalışalım. Yani sınırlardan bahsederken onu da söylemiştik. Daha az kurallar koymaya çalışalım ki sürekli bir kural ihlali söz konusu da olmasın. Öncelikle eşimizle beraber önemli, olmazsa olmaz standartları belirlemeliyiz ki birbirimizin söylediği şeyler de tutsun ve anne de baba da çocuğa aynı konuda aynı yaklaşımla gelsin. Örneğin anne babaya saygı göstermek gibi, zamanında itaat etmek ve başkalarına doğru davranmak, biraz ileride de yalan söylememek gibi temel şeyler olabilir bunlar.
0: Evet, çok güzel bir program oldu. Aslında zamanın da sonuna geldik. Kişisel iman önemli olduğu gibi ailede iman hayatı da gerçekten önemli. Umarım dinleyicilerimiz için de bereket olmuştur. Çok teşekkür ederiz size Aynur Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma yani Tevrat peygamberliklerinden Zebur'dan eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
0: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
0: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum. Ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih. Diyor ki ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı.
0: Evet.
1: Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur. Ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
0: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde. Eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban

0: bulunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben işte insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin, yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor. Günahkarları kurtarmak için burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
1: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz, ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
0: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
1: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
2: Gerçeğin Sesi.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
5: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan.

0: söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma evet, diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz evet, başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
1: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
0: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu Fısıh Bayramı'nda geçiyor. Fısıh Bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını evet, hatırladığı bir bayramdı. Oldukça. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o Fısıh Bayramı'nda ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani, evet, değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
1: Evet.
0: Kendisi leğeni aldı. Üstlüğü aldı. Ayaklarını yıkadı. Ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
1: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir Tanrı'nın kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız, aslında bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
0: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendini yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak, beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan Kerem'in ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani, ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor: siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
1: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
0: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil, yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani, evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
1: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla, yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
0: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Hı-hı. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
1: Evet. Peki Tanrı kendisine inananları nasıl korur pastörüm?
0: Yani bir genel olarak Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde, Yuhanna bölümünde şunu diyor: ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
1: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
0: Evet doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor. Eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum. Yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi. Dedi siz yani vaaz veriyordunuz dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
1: Evet. Onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor. Ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanları ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı? Ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
0: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz. Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, verdiğin için şükrediyoruz. Yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde biz ekmek istediğim için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet. Böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor. Acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın değneğin güven verir bana. Evet yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
1: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı'yla o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
0: Yani Tanrı sözü ve kutsal ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve kutsal ruh bize rehberlik eder. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine kutsal ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar, bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor şimdi. Okuyup duruyoruz yani. Yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban çoban olmak ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
1: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: İncil, Matta 22. bölüm.
1: Düğün şöleni benzetmesi. İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği, oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, davetlilere şunu söyleyin. Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır, buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona, ''Arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin?'' diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına, ''Şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın.'' dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bunun üzerine Ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip, ''Öğretmenimiz'' dediler. ''Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi?'' İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ''Ey ikiyüzlüler'' dedi. ''Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana.'' Ona bir dinar getirdiler. İsa, ''Bu resim, bu yazı kimin?'' diye sordu. ''Sezar'ın'' dediler. O zaman İsa, ''Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin.'' dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler. Dirilişle ilgili soru. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler, aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. ''Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi.'' İsa onlara, ''Siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz.'' diye karşılık verdi. ''Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakub'un Tanrısıyım.'' diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretisine şaşıp kaldı. En büyük buyruk. Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı, İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. ''Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir?'' İsa ona şu karşılığı verdi. ''Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.'' Mesih kimin oğlu? Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
0: Matta 23. bölüm.
1: Vay halinize! Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin hamaillerini, büyük giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Çölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler! Hangisi daha önemli? Altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki, sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen, hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de, hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen, Tanrı'nın tahtı ve tahta oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Hadi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Her insanın iletişime, sevgiye, ilgiye ihtiyacı vardır. Bu insanın diğer insanlarla ilişki içinde olmasını sağlar. Bu bazen yakın bir ilişki, bazen bir aile ve bazen de sınırları olan bir ilişkidir. Bu program serisi boyunca ilişkilerimize daha yakından bakıp, ilişkilerimizdeki ihtiyaçları, yapılması gerekenleri, doğruları, yanlışları Tanrı sözü ışığında ele alıyor olacağız. Programımızın bu bölümünde ailede iman hayatı konusunu konuşacağız. Kendi iman hayatımız, aile olarak Rabbe tapınmak, kiliseye katılmak gibi birçok konuyu ele alacağız birlikte. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bugün ailede iman hayatını konuşacağız. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, ailede iman hayatı önemli. Bugüne kadar yani olan programlarda duygusal olarak ilişkiler konuştuk ve Hristiyanlar olarak iman hayatı da aslında ya da aynı görüşe sahip inanç olarak çok büyük önem taşıyor. Bize bebeğinlerin ne kadar güçlü bir imanı olduğu ve bunu günlük hayatımızda ne kadar uyguladığımız çocuklarımızın iman hayatını çok büyük ölçüde etkiliyor çünkü. Çocuklarımız anne babalarının Tanrı'ya dayandığını ve ona ihtiyacı olduğunu fark etmeli ki ebeveynler olarak bunu onlardan da saklamamalıyız. Unutmayalım ki o zaman her şey önce bizden başlıyor diyebiliriz. Onun için kendimize bazı sorular sorabiliriz. Öncelikle kişisel iman konusunda. Benim iman hayatım nasıl? Çok dinci miyim? Her gün Rabbi ile buluşmak için kutsal kitabı okuyor ve dua ediyor muyum? Yüreğimi açıp Rabbi dinliyor ve beni değiştirmesine izin veriyor muyum? Ya da okuduklarımı, Rab'den duyduklarımı uyguluyor muyum? Ki en önemli kısmı bu herhalde. Ve sonuç olarak da meyve veriyor muyum? Ve sözlerim, yaptıklarım ile Tanrı'yı hayatımda yüceltiyor muyum? Yoksa bazen evde ailemle duvarların arkasındayken, duvarların içindeyken eski yaşamımdan belli şeyler hala taşıyor muyum? Bazen çünkü iman ediyoruz, dışarıda daha kendimizi kontrollü bir şekilde sergileyebiliyoruz, kontrollü davranabiliyoruz. Ama evin içerisinde eski yaşamımızdan gelen bazı şeyleri hala taşıdığımız daha çok bir şekilde sergileyebiliriz. Mesela küfür, aşağılayıcı sözler, yalan, dedikodu, bağımlılıklar gibi. Aslında ağız yürekten taşanı söyler. Eğer kendimizi eski yaşamdan gelen şeyleri taşırken buluyorsak yüreklerimizi kontrol etmemiz gerekir. Başkalarıyla birlikteyken konuşmalarımıza, yaptıklarımıza dikkat edebiliriz dediğim gibi. Ama evde daha özgür hissettiğimiz için yalan, küfür, aşağılayıcı sözler aile bireylerine, eşimize ya da çocuklarımıza ya da bir şey izlerken bu sözleri sarf edebiliriz. O zaman ne ekersek onu biçeceğiz. Sözü burada da geçerli oluyor. Çünkü yaptıklarımız söylediklerimizden 10 kat daha etkilidir. Başkalarıyla nasıl konuştuğumuza, nasıl davrandığımıza dikkat ettiğimiz gibi çocuklarımızla da çok dikkat etmeliyiz ve eşimizle de tabii ki. Çünkü eşimizle olan ilişkimiz de daha önce dediğimiz gibi üçüncü ebeveyn çift ilişkisi ve çocuklarımızın hayatında da çok büyük bir etkisi var. Ve çocuklarımıza dikkat etmeliyiz ya da eşimizle nasıl davrandığımıza dikkat etmeliyiz. Çocuklarımız, biz onların sahibi değiliz aslında. Çoğu zaman belki onların sahibi gibi davranabiliyoruz. Daha üste olarak, daha rahat bir şekilde. Ama Tanrı bizi onların kahyaları olarak koydu. Biz onların sahibi değiliz. Onların sahibi Tanrı'nın kendisidir. Onlar değerli Tanrı çocuklarıdır.
0: Evet. Tabii ki anne babanın her yaptığını çocuklar örnek alıyor ve biz çocuklarımıza şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın demekten çok ne yapmak gerektiğini göstermeliyiz onlar için. Bu daha etkili ve kalıcı oluyor sanırım. Hristiyan imanlıları olarak da her zaman tanıklığımıza dikkat etmeliyiz. Hem dediğiniz gibi dışarıda hem de evin içerisinde buna çok dikkat etmeliyiz.
1: Evet. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz o zaman özet olarak. Yani her şey önce kişisel olarak bizden başlıyor, benden başlıyor. Ne eşim ne çocuklarımı düzeltmekten değil. Öncelikle kendime bakmalıyım. Bu çok önemli. Kolosililer 3. bölümde de bazı ayetlerde de bunu çok net bir şekilde söylüyor aslında. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamanız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini öldürün. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. O zaman yeni kimliğimize uygun olarak yaşamalıyız diyebiliriz. Bu ayetler gerçekten çok güçlü. Evet. Biz çoğu zaman başkasına odaklanıyoruz. Karşımızdaki kişiye odaklanıyoruz. Karşımızdaki kişinin eksikliklerine, zayıflıklarına odaklanıyoruz. Ama bizden başlıyor.
0: Evet.
1: Buradaki ayetlerin dediği gibi gerçekten eski yaşamımızdaki şeyleri üzerimizden sıyırıp atmamız lazım. Ve ikinci olarak da kişisel olarak imanımızda ve bizden başlıyor dedik. Ve ikinci olarak da kilise üyesi olmak da çok önemli. Bizim iman hayatımız Rab ile olan kişisel ilişkiyle başlıyor. Ama bir kilise ailesinin sadık ve adanmış üyesi olmak bizi daha da güçlü kılar. Kutsal kitaba göre iman hayatımızda bu olmazsa olmaz bir şeydir. Kilisede büyümeliyiz ve hizmet etmeliyiz. Bu anlamda İbraniler 10:25'te dediği gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. Ve o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha çok yüreklendirelim. Çünkü kilise aynı zamanda bir aile ortamı ruhsal olarak ve birbirimizden örnek alıyoruz, birbirimizi teşvik ediyoruz, düştüğümüzde birbirimizi kaldırıyoruz. Bu da bizim hem kişisel olarak hem de ailece daha olgunlaşmamız, meyve vermemiz için çok büyük bir rolü var.
0: Ailenin kilise yaşamının olması sayesinde de çocuklar da ruhsal bir ailenin parçası olabiliyorlar bu sayede. Tanrı'yı seven ve birbirini seven büyük bir aile içerisinde ruhsal olarak da büyüyeceklerdir çocuklar.
1: Evet.
0: Kiliseye gittikçe.
1: Evet. O zaman ebeveynler olarak bu bizim sorumluluğumuz aslında. Kişisel imanımızdan sonra kilise ailece katılacağımız bir kilise ailesi bulmak ve oraya düzenli olarak katılmak, ara sıra değil ama düzenli olarak ve adanmış olarak katılmak da ebeveynlerin sorumluluğudur. Ve üçüncü olarak da ailece Rab'be tapınmak, evde de sadece pazardan pazara kiliseye gitmek ve evde tamamen unutmak, bunu bir daha gündeme getirmemek zaten mümkün değil Hristiyan olarak. Çünkü Hristiyanlık sadece bir din değil ya da pazardan pazara tapınacağımız bir Tanrı'ya inanmıyoruz. Her gün günlük yaşamımızda tapınıyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Bir yaşam biçimi aslında. Onun için de evimizde de hem ilişkilerimizde hem de çocuklarımıza da öğretmek konusunda ailece Rab'be tapınmak çok önemli. Burada neler yapabiliriz? Tabii ki sadece çocuklar için de, bizim için de tabii ki sadece bir saat kilisede bir şey dinlemek, bir derse katılmak yeterli değil. Onun için evde onlarla birlikte onların yaşlarına uygun kutsal kitap okuyabiliriz. Ama en önemlisi sözlerimizdense yaptıklarımızda çok daha büyük bir etkisi var. Burada ailece Rab'be tapınırken yine.
0: Bir aile olarak Rab'be yüceltmek ve Rab'be güvenerek yaşamak daha büyük bir bereket olacaktır aile içinde zaten. Peki ailece neler yapılabilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Biraz bunun üzerine konuşabilir miyiz?
1: Evet, ailece çocukların yaşına uygun kutsal kitap okuma zamanı olabilir. Belki onlar çok küçüklerken yatakta onların yaşına uygun kutsal kitap okuma kitapları var. Ve dua zamanımız olabilir. Onlar küçük de olsa buna katılıyorlar ve öğreniyorlar aslında. Bunun için de yine tabii ki bir rutin oluşturmalıyız. Ve her gün yapabileceğimiz bir zaman belirlemeliyiz. Yoksa hayat çok dinamik ve her gün bir sürü şey oluyor. Ve çoğu zaman günler kalabilir kutsal kitap okumak ya da birlikte dua edebilmek. Onun için de rutinlere ihtiyacımız var. Evet. Tekrar burada da. Burada babalara büyük bir sorumluluk düşüyor diyebilirim. Çünkü babalar bu zamanı yönetebilirler. Ama eğer baba bir şekilde yapamıyorsa o zaman anneler olarak biz de yapmalıyız. Örneğin okul öncesi çocuklar için uykudan önce olabilir dediğim gibi. Yatakta hem onlar için bir kitap okumak, birlikte bir zaman geçirmek çok güzel. Bunu sadece anne yapabilir, bazen sadece baba yapabilir. Kısa bir bölüm okuyup birkaç soru sorarak daha büyüdüklerinde de aslında küçükken sadece bir hikaye gibi okuyabiliriz. Ama daha büyüdüklerinde de akşam yemekleri çok önemli demiştik ailece. Birlikte zaman geçirdiğimiz çok önemli bir zamandı. Hep bir arada olduğumuz ve başka şeylerle meşgul olmadığımız bir zaman demiştik. Bu yemekten sonra hemen masadan kalkmadan olabilir çocuklar biraz daha büyüdükten sonra. O zaman da kısa bir bölüm okuyup onlara da soru sorarak bir test gibi değil ama katılımını sağlamak amaçlı. Ne düşündükleri hakkında ya da bazı soruları cevaplayabilirler. Onların katılımını teşvik edebiliriz bu şekilde. Ondan sonra da herkes başkaları için ve birbiri için dua edebilir kısa kısa. Bu şekilde çocuklarımız da Rabbin sözünün ne kadar bizim hayatımızda önemli olduğunu, duanın ne kadar güçlü olduğunu yavaş yavaş öğrenebilirler. Yoksa biz hiçbir şey yapmadan çocuklarımız büyüyorsa birden çocuklarımızı bir şeye sokamayız, bir alışkanlık edindiremeyiz, mümkün değil. O yüzden yaşlarına uygun olarak küçükten kendi yaşamlarımızda başlamamız çok önemli bu şekilde ailece.
0: Bu noktada anne babanın gerçekten sorumlulukları çok büyük. Yasanın tekrarı 6. bölüm 4-7'de de aslında şu ayetleri okuyoruz. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin diyor. Aslında Tanrı da bunu çok önemsiyor ve çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğini de söylüyor. Daha küçükken aslında Tanrı'yı tanımaları, o ilişkiyi kurmaları için büyük bir sorumluluğumuz var.
1: Evet, bize. Evet. Kesinlikle. Biraz önce başta kendimize sormamız gereken sorulardan bir tanesi dinci miyimdi. Burada öğretmeliyiz ama çocuklarımızda korkutarak ya da bir ceza gibi ya da Tanrı'nın yani cezalandıracağı gibi bir korku şeyle değil. Hı hı. Ama gerçekten sevgiyle ve en önemlisi lütuf

0: Dediğiniz gibi onları anlatmalıyız. Ve Tanrı'nın düşüncesinden bahsedebiliriz. Aslında günlük olarak o kadar çok olumsuz şeyler oluyor ki, özellikle kardeşler varsa evde, bir tek çocuk değilse, o zaman da tek çocukla da fırsatlar oluyor tabii ki, çok fazla. Çünkü bazı şeylere tepki verebiliyor, söylediği şeyler olabiliyor, okuldan getirdiği şeyler olabiliyor. Ya da kardeşler arasında bazen tartışmalar, olumsuzluklar olabiliyor. Her şeyi, olumsuz durumları aslında fırsata dönüştürebiliriz. Tanrı'nın düşüncesinden bahsedebiliriz. Örneğin iki kardeş aralarında kavga ettiklerinde, tartıştıklarında ya da birbirlerine karşı kötü sözler kullandıklarında ya da birbirlerinin eşyalarına kasıtlı olarak zarar verdiklerinde affetmek isteyemeyebilirler ya da yalan söyleyebilirler. Orada biz ebeveynler olarak yargılamadan, aşağılamadan, öfkelenmeden, anında yumuşak bir şekilde müdahale ederek öncelikle oturmalarını ve sakinleşmelerini sağlamalıyız. Ve birlikte olayı gözden geçirdikten sonra Tanrı'nın bakış açısını anlatabilir ve yapması gereken doğruyu konuşarak onları duruma göre yönlendirebiliriz. Özür dilemesi gerekiyorsa birinin özür dilemesi ya da ikisi de birbirinden özür dileyebilir. Çünkü bir kavga varsa muhtemelen birinin payı %90 da olsa öbürünün de %10'luk payı vardır. Çünkü ilişki karşılıklı ve ikisinin de payı vardır. Ya da bazen affetmesi gerekiyorsa da affetmesi gibi onları anlatabiliriz ve bu konuda onları yönlendirebiliriz.
1: Güzel konular aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Gerçeğin sesi.
1: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün ailede iman hayatını konuşuyoruz. Bir ayet okumak istiyorum aslında bu ikinci bölümümüze geçerken programımızın. Luka 18-16'da diyor ki, ama İsa çocukları yanına çağırarak, bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindir diyor. Tanrı'nın gözünde çocuklar çok değerli ve çocukların Mesih'teki kimliklerini, değerlerini anlamalar için yardımcı olmalıyız değil mi Aynur Hanım?
1: Evet, kesinlikle. Onlar değerli Tanrı çocuklarıdır. Biz kahyalara emanet edilmişlerdir. Dediğimiz gibi biz onların sahibi değiliz. Annesi babasıyız ama sahibi değiliz. Sadece kahyalarız. Rab ile büyük ayrıcalıkları var ve her defasında fırsatları kullanarak bunu onlara anlatabiliriz. Tanrı'nın onları mükemmel bir şekilde yarattığı, Tanrı'nın gözünde çok değerli oldukları, tabii ki ve bizim gözümüzde ve Tanrı'ya her zaman gidebileceklerinden bahsedebiliriz ve bize gelebileceklerinden ebeveynleri olarak. Ve tabii ki bunu söylerken bize geldiklerinde tepki veriyorsak çocuk bir daha gelmeyecek. O yüzden söylediği şey ne kadar kötü olursa olsun sakin kalmaya çalışmalıyız. Önemli olan onu iyi bir şekilde yönlendirebilelim ve tekrar bize gelmesini sağlayalım. Aynı biz Tanrı'ya nasıl gittiğimizde Tanrı bize öfkeyle cevap vermiyorsa biz de aynı şekilde yani öyle gitmiyoruz Tanrı'ya çünkü öyle bir şey almayacağımızı biliyoruz. Evet. Öfke olmayacağını ve Tanrı'nın gerçekten bize

0: dinleyeceğini biliyoruz. Biz de çocuklarımıza aynı şekilde hem onların bize gelmesi için ve bizim için ne kadar değerli oldukları için ve aynı şekilde Tanrı'nın gözünde ne kadar değerli oldukları ve her zaman da Tanrı'ya gidebilecekleri ve sorular sorabileceklerini onlara anlatabiliriz.
1: Evet,
0: Tanrı'nın onların ve ailemizin hayatında yaptığı işlerden de bahsederek birlikte övgü de sunabiliriz. Hı hı. O zaman çocuklar da bunu hatırlayarak Rab'be şükretmeyi ve ona gitmeyi her durumda daha da öğreneceklerdir.
1: Evet, tabii ki herkesin hayatının içinde sınırları da vardır ve bu da büyük bir öneme sahip gerçekten. Çocuklarımızı da yetiştirirken o sınırlar olmalı. Hem dünyasal yaşamları hem de ruhsal yaşamları açısından bu önemli. Bu noktada uygulayabileceğimiz prensipler var mı?
0: Evet, sınırlar gerçekten önemli. Çünkü 5 temel değerden her insan için aslında 5 temel değerden bir tanesi de sınırlardır. Koşulsuz sevgi demiştik, güven, onaylanmak, takdir edilmek, değer verilmek ve sınırlar. Bunlar hayatımızda yoksa biz çocukların hayatında da yoksa küçüklükten beri aslında o zaman ya başlarına kötü şeyler gelebilir, zarar gelebilir ya da kafalarında tutarlılık ve güven hissetmiyorlar. O zaman sınırlarla güvende hissetmek birlikte gidiyor kesinlikle. Aynı zamanda disiplin ve sağlıklı sınırlar da iç içedir diyebiliriz. Sınırların insanın hayatında en küçük yaşlardan itibaren çok çok önemlidir. Bunun için 2 prensip var. Birinci prensip, her yaşa uygun olarak sınırlar çizmeliyiz. Örneğin çocuk ayağa kalkıp her şeyi karıştırmaya, dökmeye başladığı zaman bazı şeyler serbest olabilir ama bazı şeyler de dokunmaması gereken şeylerdir. Orada hayır demeliyiz. Ama hayır derken gülümseyerek öylesine bir hayır ya da öfkeyle, yüksek sesle değil, yumuşak bir ses tonuyla ama ciddi şekilde.
1: Tabii ki çocuğun yaşına göre çizdiğimiz sınırlar da değişecektir.
0: Evet, kesinlikle. Yani ama bu sınırlar, yani küçük yaşlardan itibaren hiçbir sınır olmayıp ergenlikte birden sınırlar çizmeye çalışıyorsak bu çok yanlış olur. O yüzden en küçüklükten beri çocuklar emeklemeye başladığından itibaren aslında ufak sınırlar olabilir. Emeklemeye başladığında kendisine zarar verecek yerlere gitmemesini, orada sınırlar koymamız onun güvenliği açısından çok önemli. Tabii ki bazı şeyleri toplayabiliriz ama her şeyi de sadece toplamak değil ama onu öğretebiliriz. Çünkü öğreniyor çocuklar kesinlikle. Evet. Bu yüzden de aslında küçük yaştan itibaren onun yaşına uygun sınırlar koymak çok önemli. Daha sonra da mesela ayağa kalkmaya başladığında kitaplıktaki kitapları yırtmaması gerektiğini, sehpaya oyuncakla vurmaması gerektiğini öğrenecek. Daha sonra da başka şeyler yapacak ve o zaman onu da öğreteceğiz. Başlangıçta dediğimiz gibi bir sürü yeni evreler var. Özellikle birey olduklarında 2 yaş itibariyle çocuklar sınırlarını da zorlamak istiyorlar ve bu da normaldir. Çünkü kendi kişilikleri oturmaya ya da kendi kişiliklerini sergilemeye başlıyorlar. Bunlar sadece birkaç tane örnek. Önemli olan yaşa uygun farklı sınırları çocuklar için koymak. Amaç tabii ki sınırlar koyarken kesinlikle disiplin veya ceza, bundan bahsetmiyoruz. Amaç onların kişiliklerini bastırmak, ezmek, yok etmek değil. Onlara sınırlar çizerek mutlu olmalarını sağlamak. Çocuk neyi yapıp yapamayacağını bilirse her zaman daha mutlu olur. Sınırların olması ona güvende hissettirir. Hiç sınır koyulmayan çocuklar sadece şımarık değil aslında, çok güvensiz ve önemsiz hisseder kendisini. Ve çünkü her şey belirsizdir onun için. Kim beni önemsiyor? Yani bu kafasında çok büyük bir karmaşıklık yaratır sınırlar yoksa.
1: Evet, aslında bazen anne babalar çocuğuma bir şeyi yasaklıyorsam ya da yapmıyorsam sanki onu üzüyormuşum gibi düşünüyor ama aslında sınırlar onları daha güvende hissettiriyor, sizin de anlattığınız
0: kesinlikle,
1: gibi.
0: Kesinlikle ve burada tutarlı olmak da çok önemli. Yani bir kere yapma dediğimiz şeye 5 dakika sonra izin veriyorsak ve ona gülümsüyorsak o zaman o da tutarlı olmuyor ve bu da tutarsızlık da çocuklar için çok kötü. Onların yani gerçekten kafası çok karışıyor.
1: Evet,
0: ben kimim, ben neyim, neyi yapmalıyım, neyi yapmamalıyım. Bu konuda da çok dikkat etmemiz lazım. Çok az, yani güzel sınırlar, gerekli sınırlar ama daha az şeyler. Her şeyi yapma da diyemeyiz. Ama az olmalı yani bu şeyler ve çocukların anlayabileceği sınırlar olmalı. Evet. Ve sınırları çizmeye bağlı olarak da neden sonuç ilişkisini de öğretebiliriz aslında. Bu sonuçlar ceza gibi görünse de bazen biz ceza olarak yansıtmamalıyız. Ve bu kelimeyi söylemekten de kaçınmalıyız aslında. Onun yerine yanlış seçimin sonucu olduğunu anlatabiliriz. Mesela diyelim ki yani bir sınır çizdik değil mi? Çocuğa cam sehpaya bir oyuncakla vurmaması gerektiğini söyledik. O zaman tutarlı olmamız çok önemli. Çocuk bir kere yaptı, iki kere yaptı. Biz hiçbir şey demiyorsak başta yapma dediğimiz halde o zaman tutarsızlık oluyor. Onun için bunun sonucu da küçük de olsa çocuklar anlıyorlar. Belki konuşamıyor 2 yaşında henüz ama çocuk anlıyor. O zaman o örnek veriyorum çok basit bir şekilde ceza değil ama vurduğun çünkü o kırılabilirdi ve sana zarar verebilirdi. O yüzden şu anda bu oyuncağı biraz kaldırıyorum. Şu anda bununla oynamayacaksın gibi. Yani yumuşak ve sonuçları olduğunu çocuklara göstermeliyiz. Bu da aslında hepimizin hayatı kararlar ve seçimlerden ibaret. Her an her durumda karşımızda seçenekler var ve karar vermek zorundayız öyle düşünürsek. Akıllı seçimler var, akılsız seçimler var. Çocuklar kural sınır ihlallerinin küçük sonuçlarına aşağılanmadan, yargılanmadan ve suçlanmadan ne kadar maruz kalırlarsa ileride büyük hatalar yapmaya ve daha büyük sonuçlar yaşamaya da o kadar az yatkın olurlar. Yani biz yaptıklarının bir sonucu olduğunu onlara gösteriyor, anlatmaya çalışıyoruz seçimlerinin sonuçlarını.
1: Evet, yapma dediğimizde aslında neden yapma dediğimizi açıklamak lazım ve sonucunda ne olacağını da söylemek lazım dediğiniz gibi. Bu prensibi öğretirken önemli olan tutarlı olmaktır değil mi? Aynı zamanda o çok önemli.
0: Üzerinde evet, kesinlikle. Bu da aynı şekilde tutarlılık çok çok önemli. Bir kere yapıp bir kere yapmamaz, yani bir kere evet demek bir kere hayır demek çok çocuk için hiç sağlıklı değil. Onun için burada da aynı prensip geçerli. Onu mutlaka korumamız lazım. Ve çünkü tutarsızlık çocuğu mutsuz eder dediğimiz gibi. Bazen anne baba olarak çocuklarımızda kıyamayabiliriz sizin de dediğiniz gibi. Yani tamam canım neyse yapsın önemli değil, bu da kırılsın ya da bu kitapta yırtılsın önemli değil. Ama belki o sizin için önemli olmayabilir ama çocuğunuzun yetişmesi için ve nasıl yetiştiği, yani çocuk değerlidir. Biz çocuğa öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Sebep yani sınırları ve sonuçlarını, seçimlerin sonuçlarını. En önemli olan bu bence. O yüzden onun çok değerli olması eşyanın değerinden değil, çocuğun öğrenmesi çok değerli burada. Yoksa eşyalar değersizdir tabii ki, yani kırılır bir şey olmaz belki. Ama çocuğun sağlıklı olarak yetişmesi açısından bu sınırları koymak ve seçimlerinin sonuçlarının olduğunu görmesi çok iyidir onlar için. Diğer taraftan da tabii ki çocuklarımızın başına asla kötü bir şey gelmeyeceğinin garantisini de veremeyiz. Evet. Sınırlar çizebiliriz, tutarlı olabiliriz. Göz bebeğimiz gibidir onlar, çok iyi bakabiliriz. Ama anne babalar da bazen çocuklarının başına bir şey geldiğinde kendilerini de çok suçlayabiliyorlar. Tamam, bazı şeyler bizim hatamız da olabilir. Ama hiç kimse çocukların başına asla kötü bir şey gelmeyeceğinin de garantisini de veremez.
1: Evet, her şeye rağmen dediğiniz gibi kötü bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Bu noktada Tanrı'ya güvenerek yaşamaya da devam etmeliyiz tabii ki. Biz her an her yerde olamayabiliriz, her şeye gücümüz yetmeyebilir ama Tanrı her şeyi yapabilecek güçtedir. Her günümüzü, tüm ailemizi dua ile Rabbin ellerine teslim ederek imanla yaşamalıyız.
0: Evet, aslında herhalde herkes biliyordur. Kayıp Balık filmi vardı. Çok kişi seyretmiştir diye düşünüyorum. O Kayıp Balık Nemo'nun babası onu kaybettiğinde acı hissedince kendisine yardım eden Dory'e ama ben ona onun başına asla kötü bir şey gelmeyeceği konusunda söz vermiştim der. Ve bir duraklama olur filmde. O zaman Dory ona gerçeği söyler. Şey, bu çok aptalca olmuş. yani biz de bazen öyle düşünüyoruz ama biz her şeyi kontrol edemiyoruz. Sadece evet. Bu konuda da kendimize ebeveyn olarak hatırlatabiliriz.
1: Evet, sınırlardan bahsettik ama disiplin ya da kurallar koymak da onunla iç içe gider. Disiplin konusunda da bazı prensipler var mı?
0: Evet, birkaç tanesini, bir iki tanesinden bahsedebiliriz aslında. Sevgiyle nedenini açıklayarak yapmalıyız disiplini. Evet. Disiplin kesinlikle olmalı çünkü biraz sınırlarla iç içe dedik. Yani o da olmazsa o zaman çocuklar da yine kendilerini değerli hissetmiyorlar. Disiplin demek çocuklara yerli yersiz vurmak ya da hakaret etmek, takma isimler takmak, yani bunlar değil kesinlikle. Disiplini sevgiyle açıklamalıyız nedenini. Sadece öfkeden gelen bir tokat veya dediğim gibi saçma bir ceza tehdidi olmamalı. Ebeveynler de insan olarak yorgun olabilir. Tabii ki olabiliyoruz. Bazen sabrımız kalmayabiliyor. O nedenle eğer çocuklar yapmalarını istemediğimiz bir şey yapmışsa öncelikle sakinleşme için kendimize birkaç dakika zaman vermeliyiz. Yani bazen yorgun olduğumuzda sabrımız kalmayabiliyor ve daha öfkelenebiliyoruz. O zaman biz de bunu görüp o öfkeyi yansıtmadan gerçekten birkaç dakikayla hiçbir şey kaybetmeyiz. Anında müdahale gerekmeyebilir.
1: Evet.
0: Yani bir derin nefes almak için bir zaman ya da farklı bir odaya gidebiliriz. 2 dakika durabiliriz ve sakinleşip yumuşak bir ses tonuyla onlara nedenini açıklayarak ve onları sevdiğimizi vurgulayarak yapmak ya da bu sonucu bildirmek onlara çok önemli. Tabii ki o anda bunu konuşurken de sadece ebeveyn ve çocuğun olduğuna dikkat etmeliyiz. Bunu herkesin ortasında da herkesin önünde de yapmamalıyız. Bunu kardeşlerin önünde bile yapmamalıyız aslında. Eğer o çocukla ilgili bir yaptığıyla ilgili bir sonuç varsa işte ne bileyim yaşına uygun olarak ne yaptıysa oyuncağın kalkması olabilir ya da daha ileriki yaşlarda bir tabletin ya da telefonu kullanmaması olabilir ya da bir şey izlememesi olabilir, bilmiyorum ne verilecekse onu da bu konuşmayı yaparken ve nedenini ve sonuçlarını açıklarken de mümkünse başkalarının önünde değil baş başa olmamız çok önemlidir. Evet. Ve ikinci olarak da tehdit kullanmamak kesinlikle. Gerçek uyarılar olabilirler. Gerçek uyarılar olmalıdırlar bu söylediğimiz şeyler, sonuçlar. Bu oyuncağı kaldırmamızı ister misin? Ya da böyle yaparsan eve gideceğiz. Bir daha asla parka gelmeyeceğiz gibi. Bunları çok duyuyoruz aslında dışarıda da. Böyle yaparsan hemen şimdi gidiyoruz ama gidilmiyor. Ya da böyle yaparsan işte polis gelecek yani gibi. Bu uyarılar gerçekten yapmaya hazır olduğumuz şeyler olmak zorunda. Eğer söylüyorsak gerçekten yapmalıyız. Yoksa çocuk zaten bizi ciddiye almayacak. ve uygulamaya hazır olmadığımız sonuçlardan lütfen bahsetmeyin. Bu sadece çocukların gözünde ciddiyetinizi kaybetmenize neden olacaktır dediğim gibi. Bir kez daha parka gelmeyeceğiz, sen bir hafta bu telefonla oynamayacaksın ya da daha da ileri giderek senin elini kıracağım, kafanı kıracağım gibi sözler gerçekleştirmeyeceğimiz, yani tabii ki olmasın böyle bir şey. Ama böyle sözler de sarf etmemek. Onlar da çocukları yaralayan sözler çünkü ve hiçbir faydası yok. Sadece zararı var. Ve yalan söylememek. Yani durmazsan polis gelecek şimdi ya da teyze sana küsecek. Senin gözlerin kör olur. Yani bunun gibi yalanlarla, korkularla. Yani o anlık işe yarayabilir ama uzun vadede işe yarayan ve çocuğa olumlu katkısı olan hiçbir şey değil kesinlikle bunlar. Ya da beyaz yalanlar mesela markette abi bize çikolata satmıyor. Ya bunun yerine hayır şimdi alamayız. Yani gerçeği söylemek çocuklara. Bunu şimdi alamıyoruz. Her markete geldiğimizde bir çikolata ya da başka bir şey alamayız.
1: Evet, gerçekten buna ihtiyacın
0: evet,
1: var mı?
0: Evet.
1: Oyuncak yani, istediklerinde özellikle.
0: Evet ya da yani bunu haftada bir yapmaya ne dersin? Ya da 2 haftada bir yapmaya ne dersin? Bazı önerilerde bulunabiliriz. Ve çocuklar anlayacaklar onu yaparsak ve sözümüzde durursak. O yüzden bu kısa vadede bizi kurtaran ama asla değmeyen sözleri sarf etmemeliyiz. Daha sonra da çünkü kötü bir yalan alışkanlığına da dönüşecek.
1: Evet.
0: Çocuklar çünkü bu yapbozu bir araya getirecekler değil mi? Biz hepsinin aslında yalan olduğunu ve onlara bir faydası da olmayacak. Ve az kural koymaya çalışalım. Yani sınırlardan bahsederken onu da söylemiştik. Daha az kurallar koymaya çalışalım ki sürekli bir kural ihlali söz konusu da olmasın. Öncelikle eşimizle beraber önemli, olmazsa olmaz standartları belirlemeliyiz ki birbirimizin söylediği şeyler de tutsun ve anne de baba da çocuğa aynı konuda aynı yaklaşımla gelsin. Örneğin anne babaya saygı göstermek gibi, zamanında itaat etmek ve başkalarına doğru davranmak, biraz ileride de yalan söylememek gibi temel şeyler olabilir bunlar.
1: Evet, çok güzel bir program oldu. Aslında zamanın da sonuna geldik. Kişisel iman önemli olduğu gibi ailede iman hayatı da gerçekten önemli. Umarım dinleyicilerimiz için de bereket olmuştur. Çok teşekkür ederiz size Aynur Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel'de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
0: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
0: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih, diyor ki ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, evet, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail, evet, oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı. Evet. Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim, hı hı, etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur. Ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
0: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde. Eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben size insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
0: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde ona onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
1: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip

0: Vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
1: Gerçeğin Sesi.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
4: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
5: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu Fısıh Bayramı'nda geçiyor. Fısıh Bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını hatırladığı bir bayramdı. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o Fısıh Bayramı'nda ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gerek.

0: Yani bayağı bir görevdi. Yani
1: Evet.
0: toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani,
1: Evet.
0: değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
1: Evet.
0: Kendisi leğeni aldı. Üstlüğü aldı. Ayaklarını yıkadı. Ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı. Yani peygamber demiyoruz. Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
1: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her bir insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir Tanrı'nın kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
0: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendini yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor. Ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
1: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
0: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor.
1: Evet.
0: Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da...
1: Evet.
0: Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi.
1: Evet.
0: Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı.
1: Yani evet.
0: Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
1: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
0: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Hmm. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
1: Evet. Peki Tanrı kendisine inananları nasıl korur pastörüm?
0: Yani bir genel olarak Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde Yuhanna bölümünde şunu diyor: ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
1: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam, fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
0: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor: eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum, yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi, dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
1: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor ve bize o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanları ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı? Ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
0: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde evet. pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Verdiğin için şükrediyoruz. Yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor baba diyor neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz. Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde biz ekmek istediğim için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet. böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor. Acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize evet. sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir evet. ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
1: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
0: Yani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Hı hı. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar, bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor. Şimdi okuyup duruyoruz. Yani yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban, çoban olmak evet. ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta evet. kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
1: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Ve orada bu vali aslında Trajanus yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu. Ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius, evet, sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlat, İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemlidir. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenirdi var ya, bu Trajanus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
0: Evet.
1: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi, onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli bak, onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
0: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
1: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
0: Evet.
1: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trajanus yazıyor ki, diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit et önce, baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel, bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu vali Plinius ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
0: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
1: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim, dünyada en güzel insan hakları İncil'de. Düşmanını sev diyor ya. Bundan daha büyük şey var mı?
0: Evet.
1: Acıkmışsa komşunun onu yedir. Başka var mı? insanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınmak istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
0: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
1: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Ve o asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen, uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde, yani İsa Mesih döneminde, Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks, ya Ortodoks o zaman değil, Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar, onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar, yani kırmızı, yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç ilaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan, ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, değil mi? Bir sevinç geldi. Hemen onu gönderdi, mektup yazıyor. Mesih'e diyor ki efendim ben buyum. Duydum ki Yahudilerin kralı olarak geldin. İnsanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun. Ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor. Lütfen gel, benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
0: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor?
1: Evet. Mektubu? Tabii önce o yazıyor. Ve Hananya'ya veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor. Ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup bazen tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdı. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu o öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar ve Ermeniler iki öğrenci orada öldürdüler.
0: Evet.
1: Başka bir Thomas dediğimiz kişi, Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi, o da daha doğuya gitti. Tam şeye kadar gitti. Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledim. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Hı hı. Ve kiliselerden sonra daha sonra doğumla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
0: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
1: Evet.
0: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
1: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler hem Yeruşalim Filistin'de. Bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomu, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
0: Süryanilerin de kabul etmesi onun sayesinde oldu.
1: Evet.
0: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
1: Şimdi
0: acaba
1: söyleyeyim size, aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde orada kiliseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti. İstanbul Patriği'ydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü. Orta Asya'ya götürdü. Kore'ye götürdü. Çin'e kadar götürdü. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastur, yani Keldani diyoruz. Yani Süryani'ydi. Ve yapılan anılarda var ya, anılarda Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor, papaya haber gönderiyor, gelsin 200 papaz getirin buraya, bütün halkıma öğretsinler, biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü, öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
0: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 17-18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi de dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsallığı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rabbi İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı, dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tır seçeceksiniz yoksa Baal mı, onların putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişi yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabaha inkar kalkıyorlar. Ama yaptığım araştırma göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları, görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ya, kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyandı, gizli Hristiyandı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı, dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar, o dönemdeki Hristiyan kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin İşlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de

0: aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Hmm. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Hı-hı. Ama yine de o dünyanın öğretisine doğru. göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Hı-hı. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliğinde olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve bu Rab diyor ki bu dünyanın egemeni yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet, biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı, aslında ne oldu, biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Hı hı. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semboludur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çemberli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin. Ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bu bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri. Herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan halk gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bübbeler o zaman geldi, biliyor musunuz? Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki, ne yazık ki. Hı hı. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Evet. Ama dine uymayan, mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
0: Evet.
1: Değil mi? Bilgisi var. Sıradan bir kişi giyersin, babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
1: Evet.
0: Onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
1: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar.
0: Evet.
1: Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzel söyler ki insanın içine giren şey insanı kirletmez.
0: Hı hı.
1: İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
0: Evet.
1: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse ye, elinle kirli olsa ye, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama hı hı. İnsanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, yani sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
0: Evet.
1: Ama başka bir gün yap. Ne fark eder? Takvim önemli değildir. Tamam mı?
0: Evet.
1: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir. Olay önemli. Sanki tarih önemlidir. Özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
1: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim. Çok baskı gördüm. Çok defalar hı hı. hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım. Sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara. Çünkü bu doğaldır. Benim mirasım budur. Budur. Taşımak budur biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor. Benim hayatımı nasıl değiştirdi biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak. Çok. Ama Rab'be şükürsün benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz biliyor musun? Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir biliyor musun? Yani maddi şeyler değil. Ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz. Kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin Romalılar 12'de her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için Bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor. Diyor ki Romalı 12'de 9'da sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin. İyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Bak, sıkıntıya dayanın. Bak, o kadar Romalılar o kadar baskı yaptı ki ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Vay, kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Cüzamlar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de, okuyoruz ki bir gün mesela geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyu, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet.
1: Ne müthiş. Bundan daha güzel var mı Allah aşkına?
0: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz. Daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Ve ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu, yaşamımıza hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak nasıl etki ettiğini konu alıyoruz. Ve bunların yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Bugünkü konumuz ise cinayet olacak. Neden cinayet günahtır ve insanlar neden cinayet işler gibi konulara değineceğiz. Ve bunun yerine hangi erdemi koyabiliriz ona bakacağız. Nasıl belki yaşatma arzusuna sahip olabiliriz, yaşama saygı nasıl duyabiliriz buna değineceğiz. Nuh Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Kıymetli dinleyicilerimize aslında sorulara geçmeden önce, sohbetimize başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu konularda sorunuz varsa hem program konularımızla alakalı hem de Hristiyanlıkla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize iletebilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onları hatırlatmış olayım. Cinayet neden günahtır Nuh Bey?
1: Cinayet, Hristiyan bakış açısına göre cinayet aslında Tanrı'nın yarattığı kutsal yaşamı yok etmek olduğu için günahtır. Kutsal kitapta yaşam Tanrı'nın verdiği en değerli armağanlardan biri olarak, yani insana verdiği en değerli armağanlardan biri olarak kabul edilir. Ve insanlar Tanrı'nın suretinde yaratıldığından her bireyin diğerine kutsal kabul etmesi gerekiyor. Yani ona zarar vermek, onun yaşamını sonlandırmaması gerekiyor. Aynı zamanda Tanrı yaratıcıdır ve insan yaşamının tek sahibi kendisidir, odur. Ve cinayet bu kutsallığı ihlal ediyor ve Tanrı'nın yarattığı düzene karşı bir saldırı olarak görüldüğü için de günah olarak adlandırabiliriz. Kutsal kitapta cinayetin günah olduğuna dair örnekler var. Mesela biz 10 emire baktığımız zaman orada öldürmeyeceksin diye, çıkış kitabına baktığımızda 20. ve 13. ayette adam öldürmeyeceksin derken kimseyi öldürmemesi gerekti. Bu emir insanların birbirine zarar vermemesi ve yaşamının kutsallığının korumasını buyuruyor. Cinayet Tanrı'nın buyruğunu ihlal etmek anlamına geliyor. O anlamda ne oluyor? Tanrı'nın buyruğunu, Tanrı'nın sözünü ihlal etmek zaten günahın başlıca kaynağı, sebebi oluyor. Ve aynı zamanda İsa Mesih cinayetin sadece bir eyleme geçtiği zaman değil, yürekten kaynaklandığını, bir düşünce olarak başladığını ve bu bazen sözlü bir şekilde başkalarını zarar verebileceğini bizlere söylüyor. Ve bunu cinayete aynı kefeye koyuyor, yani aynı ölçüde bakıyor. Matta 5. bölüm 21. 22. ayetlere baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Yani öldüren kişinin, cinayet işleyen kişinin yargılanması gerektiği konuşulan bir gerçektir. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, yani onu aşağılayıcı bir söz söylerse cehennem ateşini hak edecektir diyor. Burada direkt İsa Mesih aslında adam öldürmenin, cinayetin ya da cinayete teşebbüsün cehenneme gidecek kadar büyük bir günah olduğunu aslında burada çok ciddi bir şekilde vurguluyor ve biz bunu Hristiyanlar olarak benimsediğimizden cinayetin günah olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, aslında her insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı ve insan canı değerlidir. Yaşama saygı duymamız gerekiyor. Bu açıdan aslında cinayet günahtır ve bazı özgürlük bildirgeleri var. Mesela orada da sanırsam Amerikan özgürlük bildirgesi miydi, ya da yanlış hatırlıyor olabilirim belki. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın yanlış söylüyorsam eğer. Örneğin orada diyor ki her insan Tanrı suretinde yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlüklere sahiptir diyerek başlıyor. Ve aslında yaşama hakkı da bunlardan biri elbette.
1: Evet.
0: Peki insanlar neden cinayet işliyor Nuh Bey? Yani şu an topluma baktığımız zaman Ülkemizde de maalesef haberlerde hı-hı. çok sık duyduğumuz işte çocuk cinayetleri var, kadın hı-hı. cinayetleri var. Hı-hı. Herkes birbirine karşı çok böyle sabırsız, öfkeli ve çok rahat bir şekilde cinayet işleyebiliyor. Neden bu var?
1: Aslında insanların cinayet işlemesinin ardında psikolojik sebepler, etkenler çok büyük. Aynı zamanda sosyal ve ruhsal birçok etken de var. Ama biz Hristiyan bakış açısına göre cinayetin işlenmesinin sebebi insanın günahkar doğasından kaynaklandığını ve bozulmuş içsel halinin bir dışa vuruş yansıması olarak görüyoruz. Yani insanlar günaha düştükten sonra, Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra kendi başına buyruk olup kendi bir isteğine göre, kendi arzularına göre hareket edip öfkesini kontrol etmek yerine onu Tanrı'nın iradesine göre yönlendirmektense kendi bildiği, aklına geldiği gibi hareket etmeye başlıyor. Bu günahkar doğa ve bozulma cinayetin başlıca sebeplerinden biridir diyebiliriz. Yaratılışta Adem ve Havva Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ederek ve onun iradesine aykırı bir yaşam yaşayarak günah işlemiş oldu. Ve bu günahtan kaynaklanan bir şey cinayet olarak söyleyebiliriz. Romalılar 7. bölüm 18. ayette Pavlus bunu aslında insanın yapısını açıklayacak bir şekilde şöyle söylüyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor. Hı hı. Bunu söylerken aslında içinde iyilik, kendi insanın kendi gücü iyilik yapmada yetersiz kalabileceğini ifade ediyor. Çünkü günahlı bir yapıya sahip olduğu için iyilik yapmaktan çok kötülüğe daha çok meyilli oluyor ve öfkesine ya da kızgınlığını ya da kıskançlığını ya bir çeşitli şeylerden dolayı bunu doğası gereği cinayete kadar götürebiliyor. Bir diğer etken neden insanlar cinayet işliyor? Kıskançlık ve haset diyebiliriz. Yani cinayetin temel sebeplerinin birinde kıskançlık ve haset var. Bu Kain'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayında da biz defalarca örnek veriyoruz. Çünkü ilk cinayet olduğu için bunu genellikle örnek veriyoruz. Hı hı. Oraya baktığımız zaman Kain sunusu kabul edilmedi ama Habil'in sunusu kabul edildi. Burada Kain ne yapıyor? Kardeşini kıskanıyor ve hı hı. bu kıskançlık haset oluyor. Onu kıskandığı için ona karşı bir kin, öfke besliyor. Ve bu cinayete kadar, ilk cinayete kadar götürebiliyor. Ve öfkenin aslında yürekte başlayan bir arzuyla başlıyor. Kıskançlık arzusuyla başlıyor. Evet. Ve cinayete kadar gidiyor ve Yakup kitabına baktığımız zaman İncil'de Yakup 4. bölüm 2. ayette şöyle bir şey söylüyor. Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Yani bu insanın yüreğindeki arzu, bir şey elde edememesi, kıskançlık duygusu insanları kavgaya ve cinayete sürüklediğini hı-hı. görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak öfke ve kini de buna bağlayabiliriz. Kibir ve güç arzusunu da buna bağlayabiliriz. Birçok insan güç arzusu, kibirden dolayı güç kontrolünü karşı tarafını ortadan kaldırmak, rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanabiliyor. Hı hı. Bunlar olabilir ama toplumsal ve psikolojik etkenleri göz ardı edemeyiz. Yani bunlar neler olabilir? Cinayetin sosyolojik ve psikolojik boyutları var. Yoksulluk mesela. Yoksulluk olan ülkelerde biraz daha insanlar cinayete meyilli olabiliyor. Yaşadıkları sıkıntılar, zorluklar onları kendi kontrolünü edemeyip hırsızlık yapıp ya da başka şeyleri yönlendirip cinayete gidebilir. Adaletsizlik, toplumdaki adaletsizlik bunu tetikleyebiliyor. Psikolojik hastalıklar var. Gerçekten depresyon gibi, bunalıma girme. Bu tarz şeylerin arkasında da kişi kendini kaybedip bu tarz şeylere yönelebiliyor. Kötü yaşam koşulları çok etkiliyor diyebiliriz. Yani tüm bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman insanların cinayet işleme sebebi bulunabilir. Ama hiçbir sebep cinayet işlemek için bir neden olamaz, evet. bir bahane olamaz. Bunun hı-hı. da altını çizmek gerekiyor.
0: Evet. Ve Tanrı peki, yani aslında şeyi anlamak için soruyorum bunu. Burada hı-hı. cinayetten bahsediyoruz. Adam öldürmekten hı-hı. bahsediyoruz. İşte 10 emirde anlatıldığı hı-hı. şekilde orada adam öldürmeyeceksin diye buyuruyor. Peki Tanrı kötü insanların da öldürülmesine karşı mı?
1: Aslında bu önemli bir soru. Bizi hı-hı. çok düşündüren bir soru. Ama benim kutsal kitabı okurken çok etkilendiğim bir yer var. Hezekiel 33. bölüm 11. ayette. Bu Tanrı'nın direkt bu kötü insanlara olan yüreğini gösteren bir ayet. Şöyle söylüyor. Onlara de ki, varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün kötü yollarınızdan, dönün diyor. Yani burada Tanrı'nın aslında kötü insanların ölmesinden sevinç duymaması aslında Tanrı'nın yüreğini bize en iyi yansıtan kısımdır. Ve Tanrı'nın dileği, Tanrı'nın amacı her zaman yaşam vermektir. Tanrı'nın insana yaşam vermeyi her zaman en büyük hedef olarak görüyor. Ve İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı da aslında bizler yok olmayalım, yaşayalım diye geldi, değil mi? Bunun için Tanrı tüm insanların hayatına değer veriyor, onların kurtuluşunu arzuluyor. Kutsal Kitap Tanrı her türlü insana iyi ya da kötü olarak algılansın, merhamet gösterdiği, sabırlı olduğu ve onların doğru yola dönmesini istediği sıkça vurgulanıyor. Biz bunu yeni anlaşmada Tanrı'nın günahkar insanlara bile merhamet gösterdiğini sıkça ayetler aracıyla görüyoruz. Örneğin 2. Petrus 3. bölüm 9. ayete baktığımızda Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Bu ifadeye baktığımız zaman bile Tanrı hiçbir insanın, hiçbir günahkar insanın yok olmasını istemiyor. Onlar için her zaman bir fırsat veriyor ve o kişilerin tövbe etmesini bekliyor. Ve Tanrı'nın adaletin gerekliliği karşısında da mesela Tanrı adil bir yargıçtır. Sevgi Tanrısı olduğu gibi adil bir yargıçtır. Ve eski anlaşmada Tanrı kötülüğün cezalandırmasını gerektiğine dair örnekler de var. Tanrı cezalandırabiliyor onları. Mesela Sodom Gomorra'nın yok edilmesi, Nuh tufanının olması, o zaman insanların yok edilmesi, Tanrı'nın kötülüğe karşı adaletli bir tutum sergilediği olarak yorumlayabiliriz bunu. Yani bu örnekler Tanrı toplumda yaygın hale gelen şiddet, adaletsizlik ve Allahsızlığa karşı son çare olarak müdahale edip onları ölümle yargılayabiliyor. Ama biz bunu çok insan öfkesi gibi ya da insanın tavrı gibi algılamamamız gerekiyor. Daha önce de vurguladığımız gibi Tanrı'nın adaleti var ve Tanrı belirli bir süre bekliyor, ona fırsatlar veriyor. O grup, yani insan olabilir, bir topluluk olabilir. Bunlar o yanlış yerlerinden dönmediği zaman Tanrı yargıç olarak, sevgi Tanrısı olduğu yargıç olarak bunu insanlara ölümle de yargısını getirebiliyor. Ama Tanrı'nın esas amacının ölüm olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı kimsenin ölmesini istemiyor ve bazen Tanrı insan eliyle de cezalandırabiliyor. Bu biraz düşündürücü. İnsan eli derken o zaman biz de Tanrı'nın adaletini biz mi sağlıyoruz diye. Bu o anlamda değil. Hukuki öldürme işlemi var. Yani nedir? Devletin Tanrı tarafından adaleti sağlamak için yetkilendirildiği düşünülüyor Hristiyanlıkta. Romalılar 13. bölüm 1 ve 4. ayete baktığımız zaman ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Yani Tanrı bugün hükümeti koymuş, bir yasa koymuş ve o yasa aracılığıyla kendi isteğini, yani o yargılamasını yapabiliyor. Ve bu bazı ülkelerde tabii devlet otoritesi kötülüğe karşı bir kılıç taşıdığını ve bu kılıcı adaleti sağlamak için kullandığını ifade ederken tabii bazen bu yozlaşmış bir şekilde oluyor ama Tanrı yozlaşmış şekilde kullanılmasını değil de yasanın doğru bir şekilde kullanıp adaletli bir şekilde insanları yargılaması aracılığıyla bunu kullanabiliyor. Ama temele baktığımız zaman, İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman Tanrı her zaman merhamet ve affetmekten yana olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı insanların öldürülmesi değil, bir düşmanınızı sevin, size zulmedenler için dua edin diyerek aslında sürekli olarak merhamet ve affı teşvik ediyor ve insanların birbirine öç almak yerine bağışlamayı şey diyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Son yargı ve kötülüğün sonu geleceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani Tanrı kötü insanların öldürülmesine karşı ama insanlar hayatta kaldığı süre boyunca Tanrı onlara fırsat veriyor. Ama Tanrı'nın, yani Mesih İsa'nın ikinci gelişinde dünyanın sonu geldiğinde o zaman artık bir dönüş olmayacak. O zaman fırsat olmayacak. O zaman herkes Tanrı'nın yargısı önünde durduğunda günah işlemiş olanlar sonsuz yargıya girecek. Ama Tanrı isteğini yapanlar ve Tanrı'ya iman edenler, İsa Mesih'e iman edenler sonsuz yaşama girecek. O yüzden bizler bunun farkında olmamız gerekiyor. Bugün yaşıyorsak kötü insanlar için fırsat vardı ve Tanrı onların dönmesini istiyor. Tövbe etmesini istiyor. Kötü yollarından kurtulmasını istiyor. Bu cinayet işlemiş kişi de olabilir. Normal bir insan da olabilir.
0: Evet. Aslında şimdi kısa bir araya gideceğiz ve siz bahsettiğiniz farklı konulardan zaten Tanrı'nın isteğini de kısaca burada değinmiş oldum. Aslında cinayet kavramından bahsettik ve Tanrı'nın bizi kendi suretinde yarattığından bahsettik. Ve her insanın aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için yaşam hakkına sahip olduğunu gördük. Elbette yaşam alma ve yaşam verme hakkı Tanrı'dadır. Haliyle Tanrı eski ayet içerisinde de takım olaylar karşısında o ölüm belki cezasını uygun görmüştür ama bize verilen buyruk adam öldürmeyeceksindir. Yani bizim yetkimiz alanında değildir bu. Ve yine günün sonunda Tanrı'nın isteğinin aslında bizim yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Yani günahla beraber giren o ölümden bizi arındırmak, bizi kurtarmak, bizi aklamak ve kendisiyle tekrar barıştırarak o kaybetmiş olduğumuz, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu sonsuz yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Ki zaten Tanrı'nın yaratma amacı oydu, sonsuz yaşam içerisinde, değil mi? Onunla birlikte yaşayalım diye kutsal kitabın ifade ettiği şekilde Adem'in burnuna yaşam soluğunu üfledi Tanrı. Onu görüyoruz. Ve amacı yaşam vermek, tasarısı bu zaten, sonsuz yaşamdı. Bunu görüyoruz. Ve bugün de aslında Yuhanna 3.16'dan okumak istiyorum. Bugün de maalesef Tanrı'dan uzaklaşmış olan bizleri kendisi Mesih İsa aracılığıyla aklamakta ve kurtarmakta. Yuhanna 3.16'da diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında İsa Mesih de yine bizi yaşatmak için, o yaşatma arzusuyla dünyaya geldi. O zaman Tanrı'nın isteği aslında bizim yaşatma arzusuna sahip olmamız. Bunu görüyoruz. Kısa bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Yaşamak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik ve cinayet kavramını konuşuyorduk. Cinayetin karşısında aslında nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz? Nasıl bu günahın yerine bu erdemi koyabiliriz? Konu alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin. Nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz?
1: Yaşatma arzusuna sahip olmak aslında başkalarının hayatlarına değer vermekten başlıyor. Ve onları desteklemek için içsel bir sevgi, merhamet, anlam duygusuyla dolu olmakla başlıyor. Hristiyanlar bu arzuyu geliştirmek için aslında Tanrı'nın sevgisini örnek almayı, İsa'nın öğretilerini izlemeyi, ruhun meyvelerini yansıtarak yaşamayı öğütleniyor. Tanrı'nın yarattığı dışa olan sevgisini anlamak bizim başta yapmamız gereken şeylerden biri. Tanrı tüm insanları kendi suretinde yarattı. Biz hep bunu vurguladık. Bu da her insanın özel olduğunu, değerli olduğu anlamına geliyor. Kimse bizim eleştirilerimize göre, değerlendirmemize göre daha aşağı bir varlık değildir. Herkes Tanrı'nın benzeri yaratıldı. Kadın da erkek de Tanrı benzeyişinde yaratıldı. Ufak çocuklar da herkes Tanrı benzeyişinde yaratıldığı için hiçbir şekilde onlar, Tanrı'nın yarattığı o değer verdiği kavramı hor görüp onlara zarar vermemek gerekiyor. Bu kavramın bilincinde olmak gerekiyor. Ve senin az önce programı ilk yarıyı kapatırken söylediğin ayet çok önemli. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi, biricik oğlunu verdi ve bu tüm insanları Tanrı'nın duyduğu sevgiyi gösterir. Tanrı tüm insanları kendi benzeyişinde yarattığı insanlara değer verip onları yaşatmak için mücadele ettiğini görüyorsak, biz de aynı şekilde bu yaşatma arzusuna sahip olmak için Tanrı'nın o yaratılıştaki olan sevgisini anlamamız gerekiyor. Bunu anladığımız zaman bize yardımcı olacağını düşünüyorum. İsa'nın merhamet ve hizmet örneğini takip etmek de çok etkili olacak. Aslında İsa'nın yaşamına baktığımız zaman başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için şifa veriyor, onlar için dua ediyor, onların acılarını paylaşıyor, onları destekliyor, hatta kurtarmak için özverili bir sevgi gösteriyor. Ve sonuç olarak aslında kendi hayatını veriyor. Biz Yuhanna 10. bölüm 11. ayete baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir. Yani o tüm insanlar için kendi canını verdi ve bu insanlara olan merhametini, sevgisini bize bu şekilde gösterir. Yaptığı hizmetler de hepsi insanları yaşatmaya yönelik hareketlerdi, eylemlerdi. Ve bizler İsa'nın öğretişlerini takip ederek bunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda ruhun meyvelerini hayata geçirmek de çok önemli. Yani ruhun meyvelerine baktığım zaman en birinci sırada sevgi geliyor. Sonra sabır, esen, iyilik, yumuşak huyluluk gibi böyle birkaç tane ruhun meyvesi var. Ve bizler Tanrı'nın ruhunda yaşadığımız sürece, yani onun yönlendirişine göre yaşadığımız süre boyunca bu ruhun meyveleri bizim hayatımızda çıkar ve sevgi aracıyla insanlara baktığımız zaman onları daha çok yaşatmak isteği doğacak bizim içimizde. Bir başka şey de aslında hep vurguladığımız noktaları sanki tekrarlıyormuş gibi olacak ama İsa Mesih'in bizim bağışlayıcı ve merhamet dolu olmamızı istiyor. Bu başkalarını yaşatmak için çok önemli bir, yaşamlarına saygı duymak, yaşatmak için çok önemli bir şey. Başkalarına karşı her zaman bağışlayıcı, merhametli olursak, kin, nefret ve öfkeli davranmazsak aslında bu bizim o kişilere, onların yaşamına saygı duymamız için gerekli etki olacağını düşünüyorum.
0: İlginç bir nokta daha var aslında, onu da merak ediyorum. Tabii ki günahın büyüğü ya da küçüğü yok, bunu biliyoruz. Elbette etkisel anlamda daha büyük etkileri olan günahlar var tabii ki. Ama yargı anlamında hepsi bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, Tanrı'dan ayırıyor. Ve bu yüzden aslında zaten biz Tanrı'dan uzağız. Ve bu yüzden Mesih İsa'ya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden Mesih İsa çarmı üzerinde öldü. Üçüncü gün dirildi ve diri olarak göğe alındı. Bir gün tekrar geri gelecek. Haliyle günah kavramına baktığımız zaman aslında bunun bizi yozlaştırdığını görüyoruz. Ama bununla beraber sanki az önce de söylediğim gibi bazı günahların daha büyük etkileri var. Ve sanki bazı günahların geri dönüşü çok yok gibi geliyor insanlara. Mesela daha önce cinayet işlemiş birisi gerçekten ruhsal olarak kurtulabilir mi? Kurtuluşu mümkün mü?

0: Aslında bunu cinayet işlemiş birisi olarak değil de birisinin yakını öldürüldüğü zaman tabii ki o kişinin hiçbir zaman kurtulamayacağını umuyor ve Tanrı da o bakışla o kişiyi yargılayacağını düşünebiliyor. Ama Hristiyan bakış açısına göre daha önce cinayet işlemiş birinin ruhsal olarak kurtuluşu mümkündür. Bu kişi Tanrı'nın bağışlayıcı ve lütfunun büyüklüğü özellikle vurguladığımız noktada İsa Mesih çarmıhta ölümü kimin için öldü? Tüm günahkar insanlar için kefaret olarak öldü. Yani tüm insanların günahının bedelini kendisi çarmıhta bir bedel olarak ödedi. Cinayet gibi ağır günahların işlemleri bile samimi bir tövbe varsa, gerçekten o günahın farkına varırsa ve yaptığı günahından dönerse, tövbe ederse, imanla Tanrı'nın bağışını alabileceğini Kutsal Kitap ve Hristiyanlık anlayışında bize bu şekilde öğretiyor. Bir örnek vermek gerekirse aslında Paulus denilen birisi vardı ve Ferisiydi, aşırı yasaya bağlı biriydi, Yahudiydi ve Hristiyanlara zulümden sorumlu olmasına, onların ölümüne neden olmasına rağmen Mesih tarafından bağışlanıyor. Mesih ona görünüyor. İsa Mesih dirilmiş olan İsa Mesih ona görünüyor. Ve onu Hristiyan kilisesinin en önemli figürlerinden biri haline getiriyor. Yani o İstefanos'un taşlanmasında da en ön safhadaydı ve daha sonra birçok Hristiyan'ın zulmedilmesinde, öldürülmesine aracı olmak için elinden geleni yaptı. O düşünceyle hareket etti. Aslında ona baktığımız zaman cinayet işlemiş ya da işleyen birisinin yüreği vardı onda. Ama Tanrı'nın ona merhamet edip, onun tövbe edip, onu kendi hizmetine alarak daha sonradan çok daha yararlı bir şekilde Tanrı'ya hizmet ettiğini görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman kurtuluşun yolu Tanrı'ya samimiyetle dönmek, günahlarından tövbe etmek ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ederse bu kişinin cinayet bile işlemiş olsa Tanrı'nın affına kavuşacağını söyleyebiliriz.
1: Bu noktada şeyi de anlamak belki daha iyi olabilir. Hani zaten programın başında ilk yarıda bahsettik cinayet neden günahtır diye. Ve bir noktada aslında ben şeyden bahsetmiştim. Tanrı can alıp can verme yetkisine Tanrı sahiptir aslında. Tanrı'nın yetki alanıdır bu diye. Tanrı'nın aslında cinayeti günah olarak tanımlamasının sebebi gerçekten cinayet işlemeye karşı olması mı, yoksa bu sadece Tanrı'nın yetkisiyle alakalı bir durum, yani biz onun yetkisine göz diktiğimiz için mi bu günah?
0: Yani temelde baktığımız zaman Tanrı gerçekten cinayet işlemeye karşı. Bunu öncelikle söyleyelim. İkinci olarak sizin söylediğiniz nokta yetkiye göz dikimi. Tanrı'nın yaşam veren Tanrı'dır, yaşam alacak olan da Tanrı'dır. O hakkı sadece Tanrı'ya sahiptir. Ve bu kavram onun içerisinden kaynaklanıyor. Yani cinayet işlenmeye karşı olan Tanrı aslında temelde karşı duruyor. Ama aynı zamanda da kendi yetkisini başkası almasına da karşı. Bu ikisi de sorun içindeki
1: İkisi de
0: iki
1: bir arada.
0: durumda var. Ama yaşamın kutsallığı Tanrı tarafından belirleniyor. Yaşam Tanrı veriyor ve herkes onun suretinde yarattığını biz söyledik. Ve bunlar cinayet işlemek yalnızca bir insan öldürmek değil, Tanrı'nın suretini taşıyan bir varlığı ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu yüzden sadece Tanrı ya benim yetkime göz dikti de ben bu yüzden karşıyım demiyor. Temelde Tanrı'nın suretinde yaratılmış Tanrı'nın değer verdiği kavramı yok sayıp onun kurallarını ihlal ettiği için Tanrı cinayete karşı olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten az önce de söyledim, on emir de olsun ya da başka şeyler de olsun Tanrı'nın öldürmekten çok yaşatmaya istediğini ve kurallarını da yasalarını da öldürmemek üzerine vermesinin sebebi de sadece kendi yetkisine insanlar göz diktiği içindi. Başka sevgiye temel, başka temel sebeplerden dolayı söyleyebiliriz.
1: Evet, bazı noktalarda çünkü biz yanlış anlayabiliyoruz. Yani sadece bunun bir kural bütünü olduğunu düşünebiliyoruz ama baktığımız zaman siz bahsettiniz zaten. Önemli bir noktaya değindiniz. Aslında zaten bunu Tanrı gerçekten istemiyor. Çünkü zaten Tanrı bizi sonsuz yaşam için yarattı. İkinci yarının başında da bahsettik. Sonsuz yaşam amacıyla yarattı. Adem ve Havva'da da onu görüyoruz. O yaşam soluğunu onlara üfledi. Ve gerçekten bize yaşam vermek istiyor. Sadece hani bir yetki meselesinden ziyade. Gerçekten buna karşıdır. Ve bu gerçekten kötü olduğu için zaten Tanrı bunu günah olarak bize açıklamıştır. İsa'da sıkça bahsettik aslında ama belki yayını bitirmeden önce, programımızın sonuna gelmeden önce İsa'da yaşatma arzusunu nasıl görüyoruz?
0: Aslında İsa Mesih'in yani öğretişleri, yaptığı hizmetler hepsini onu gösteriyor ama örnek verilecekse mesela üç tane ölü, üç yerdeki üç ölüyü İsa Mesih diriltiyor. Mesela Nail'in Nail'li dul kadının oğlu vardı. Kadının biricik oğlu, yani eşi de ölmüş ya da kadın dul kalmış ve tek bir oğlu var. Ve oğlunun öldüğünü görüyor ve İsa Mesih o köyde o kadının oğlunu öldüğünü görünce gidiyor, yaklaşıyor ölüye ve genç adam sana söylüyorum kalk diyerek onu tekrar yaşam veriyor. Yani burada İsa Mesih bu ölü dul kadın oğlunu dirilterek aslında yaşatma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. İnsanları yaşatma arzusunun. Sonra Yair'in kızı diye 12 yaşında bir kız var, bir hastalığa yakalanıyor, ölüyor. Ve aynı şekilde İsa Mesih yine gidiyor. Babasına diyorlar ki kızın öldü artık, İsa Mesih'i rahat bırak. Hani iş işten geçti gibi ama İsa Mesih vazgeçmiyor. 12 yaşındaki o kızı yaşatıyor. Tekrar hayata döndürüp ailesine geri veriyor. Ve bir örnekte Lazar, İsa'nın sevdiği öğrencilerinden biriydi. O da hastalanıyor ve ölüyor ve ölümünden 4 gün geçmesine rağmen İsa Mesih onu diriltmeye gidiyor. Bu İsa Mesih'in aslında ne kadar yaşatma arzusuyla dolu olduğunu bize gösteriyor. Ama bunun dışında İsa'nın çarmıhta ölmesi, çarmıh üzerinde hepimiz için ölmesi ve ölümden dirilmesi aslında bizi yaşatmak istemesinin tek bir amacıydı. Yani ölecek ki ölümden dirilecek ve bizi o ölümden ilk dirilen olarak ne yapacak? Ölen bütün insanlara yaşam verecek ve İsa Mesih'in asıl amacı burada kaynaklanıyor ve İsa diyor ki diriliş ve yaşam benim. Yuhanna bölümüne bakarsak 11:25'te İsa Mesih Lazar'ı dirilttikten sonra insanlara bunu söylüyor. Diriliş ve yaşam benim. Kendisinin yaşam olduğunu ve ölüleri dirilten, dirilişin kaynağı olduğunu bize göstererek aslında ne kadar büyük bir yaşatma arzusuna sahip olduğunu açıklayabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Aslında bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Cinayet konusuna girdik ve aslında Tanrı'nın o yaşatma arzusuna sahip olduğunu gördük bu noktada. Ve bunun karşısında biz de Mesih'i tanıyarak, aslında Mesih İsa'ya iman ederek, bu sayede Tanrı'yı tanıyarak nasıl Mesih İsa bizim günahlarımız karşısında kendi canını vermişse ve bunun amacı sonsuz yaşama kavuşmamızsa, bizim de aslında insanlara karşı bu yaşatma arzusunda olmamız gerektiğini gördük. Bu konuda problemler varsa, bu konuda eksikler varsa, bu konuda belki dua etmemizi istiyorsanız bizlere yazabilirsiniz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Aynı şekilde Hristiyanlık inancıyla alakalı genel sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz ve sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Günah ve Erdem programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anlaşma, merhamet,
1: kutsal sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar yeni bir programda birlikteyiz. Hristiyanlar olarak birden fazla Tanrı'ya mı tapınırız? Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ederler. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi? Daha birçok konuda sizinle birlikte bu konuları konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
3: Hoş bulduk. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Burada olmaktan son derece sevinçliyim ve mutluyum.
2: Teşekkürler. Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve Murat Bağır'a sormak istediğiniz sorularınız da varsa ve konuşmamızı istediğiniz konular varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet. Murat'a hoş geldin dedik. Şimdi Murat, seni sorularla önce boğmadan biraz birkaç soru sormak istiyoruz sana. Biraz kendinden bahseder misin? Murat Bağır kimdir ve Tanrı konusu öğretisiyle ilgili ne zamandan beri ilgileniyorsun? Ne zamandan beri araştırmacılık yapıyorsun? Biraz senin hikayeni dinlesin dinleyicilerimiz. Sonra sorularıma geçeceğim.
3: Memnuniyetle tabii ki. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. Hayatımın çoğu yıllarını İstanbul'da geçirdim. Üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. Birkaç yıl makine mühendisliği konusunda da çalıştım ama ondan sonra daha çok eğitim sektörüne geçtim. Eğitim sektöründe çalışıyorum. 1992 yılının sonunda İsa Mesih'e iman ettim ve o İman ettiğim ilk andan beri aslında Tanrı'yı tanımak konusunda ilgileniyorum. Tanrı'yı tanımaya, anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. O yıllardan beri sürekli seminerlere katıldım, değişik seminerlere katıldım. Fakat bununla kalmadım. Aynı zamanda teoloji konusunda iki tane master yaptım. Bir sosyal bilimler masterı pratik teoloji konusunda ve daha sonra pratik teoloji konusunda ilahiyat master yaptım. Aynı zamanda bu konularda çeşitli makaleler yazıyorum. Kitap, şu anda yazdığım bir kitap var. Araştırma yapmayı seviyorum, araştırıyorum. Çeşitli sorular aklıma geldiğinde onlara cevaplar bulmaya çalışıyorum. Hani insanların karşılaştığı, günlük hayatta karşılaştığı teolojik sorunlara cevaplar bulmaya çalışıyorum. Etik konusunda ilgileniyorum. Etikle ilgili konuları araştırıyorum, cevap veriyorum. Yani uzun bir süredir bu konularla ilgileniyorum, çalışıyorum, kafa yoruyorum ve bundan gerçekten çok zevk alıyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz kendinden bizlere bahsettiğin için. Bugün tabii ki senin araştırma konunla alakalı ilk konumuz Tanrı'nın doğası, yani Tanrı'nın varlığı. Kutsal kitap bize bu konularda ne diyor? Mesela ben birkaç şey sorayım. Onun isimleri var mı? İradesi nasıldır? Yani Rabbimizin kişiliği kutsal kitaba göre nasıldı? Bugün bunlardan aslında sormak istiyorum. İstersen sen istediğin yerden başlayabilirsin.
3: Teşekkür ederim. Tanrı'yı, tapındığımız Tanrı'yı tanımak önemli. Çünkü bilmediğimiz bir Tanrı'ya değil de bildiğimiz bir Tanrı'yı tanımak, onun kişiliğini bilmek biz insanlar için önemli bir şey. Tanrı bir hani çok uzakta, bizde çok uzakta olan, bizimle ilgilenmeyen bir Tanrı değil. Bir enerji de değil. Hani her şey yaratıldı ama sanki bir enerjinin kendi kendine her şeyi yaratmış olduğunu düşünen insanlar da var. Hayır, Tanrı bir kişidir. Yani Tanrı bir kişidir. O kişiyi tanımak, Tanrı kendisini tanınmasından zevk alır. İnsanlar, yarattığı insanların kendisini tanımasını ister. O açıdan Tanrı'yı tanımak hem bizler için bize zevk verir, hem de Tanrı'nın da hoşlandığı, istediği bir şeydir. Tanrı bir kişidir. Neden? Bir kişinin bir kişi olması için. Yani biz insanlarız. Her birimizin bir kişiliği var. Her birimiz bir kişidir. Nedir bu bizi kişi yapan şeyler? Kendi bilincimiz var. İşte özgürüz. Kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Duygularımız var. Aynı zamanda birbirimizle iletişim kuruyoruz. Tanrı da böyle birisi. Yani Tanrı da bir kişidir. Tanrı'nın da kendi bilinci var. Kendi kararlarını kendisi verir. Özgürdür. Tanrı'nın da duyguları var. Aynı zamanda yaratıklarıyla biz insanlarla ilişki kuruyor, iletişim kuruyor. Dolayısıyla Tanrı bir kişidir. Her şeyden önce Tanrı'nın bilincinin var olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kutsal kitap da bunu görüyoruz. Tanrı kendisine ben diyen bir Tanrı. Yani birisi kendisine ben diyorsa demek ki kendi varlığının bilincinde. Ve Tanrı da kendisine ben dediği için kendi varlığının bilincindedir. Tanrı'nın bir ismi vardır. Yani hepimizin bir ismi var kişi olarak, değil mi? İşte benim adım Murat. Ama Tanrı'nın da bir ismi var. Bunu nereden görüyoruz? Yine kutsal kitaptan görüyoruz. Kutsal kitapta eski ayette Mısır'dan çıkış bölümüne baktığımızda Tanrı Musa'ya göründüğünde kendi ismini söylüyor. Musa, hatırlarsınız, Musa Horev Dağı'nda sürülerini güderken yanan çalı şeklinde bir şey gördü. Ve ona doğru yaklaştı, bu nedir diye. O yanan çalı içerisinde Tanrı Musa'ya göründü ve seslendi. Ve onunla, Musa ile konuştu. Ve Musa'ya Firavun'a gitmesi ve oradaki köle olan İsrail halkını serbest bırakması gerektiğini Musa'nın Firavun'a söylemesini istedi. Fakat bu arada Musa şunu dedi Tanrı'ya. Ben kimin ki Firavun'a gideceğim de, ben bir çobanım, burada çobanlık yapıyorum. Ben kimin ki Firavun'a gideceğim de, Firavun'un karşısına çıkacağım da işte bu İsrail halkını bu kölelikten bırak gitsinler diyeceğim. O zaman hani bunu kendi İsraillere söylediğinde, kendi kardeşlerinde bunu söylediğinde söylemeyecekler mi, sormayacaklar mı? Yani seni gönderen bu Tanrı kimdir diye, onun ismi var mıdır diye. O zaman Tanrı Musa'ya şöyle dedi, onlara de ki benim ismim ben benim, ben olanım. Yani Tanrı kendisinin isminin ben olan olduğunu Musa'ya söyledi. Bazen tabii bu Tanrı'nın özel ismidir. Yani bazen biz hani Tanrı diyoruz. Tanrı ismi genel bir kavramdır. Mesela işte ben bir adamım veya ben bir erkeğim. Bunlar genel isimler. Mesela ülkemizde, bizim dilimizde işte Allah diyoruz veya Tanrı diyoruz. Hani bunlar genel isimler. Ama ben benim özel bir isimdir. Yani işte benim adım Murat olduğu gibi Tanrı'nın ismi de ben benim. Ben olanım. Kutsal kitapta daha çok eski ayette özellikle Yahudiler Tanrı'nın ismini, özel ismini söylemeyi çekindikleri için onun yerine daha çok başka bir isim koymuşlardır. Adonai, yani Rab, Rab demek. Yani ülkemizde de Allah için Rab ismi kullanılır. Adonai ismi kullanılır. Türkçe kutsal kitaba geçtiğinde bu Rab olarak çevirmiştir. Eski ayette daha çok büyük harflerle yazılan Rab kelimesi aslında Yahve kelimesini, yani Yahve kelimesi bu ben olan kelimesinden türetilen odur anlamına gelen, öyle olduğu, dil bilimcilere göre öyle olduğu düşünülen bir kelimedir. Yani İsrailliler Tanrı'ya özel ismi olarak odur anlamına gelen Yahve ismiyle seslenirler.
2: Burada ben bir soru sormak istiyorum. Eski anlaşmada da görüyoruz ve şu anda da öyle dediniz. Adonai ismini kullanırlar. Diğer isimleri kullanmıyorlar sanırım, değil mi? Hep Adonai. Bunun bir tarihsel bir açıklaması var mı? Ya da kutsal bir açıklaması mesela, bunu yapıyoruz çünkü bundan dolayıdır. Yani Hep Adonai kullanıyorlar değil mi Yahudiler yani? Yoksa mesela Yahve ismini çok sık kullanıyorlar mı? Kullanmıyorsalar neden kullanmıyorlar?
3: Şimdi eski antlaşmada Adonai kelimesi dışında Tanrı için kullanılan başka isimler de var. Mesela Elohim. Elohim kelimesi de yine Eloah kelimesinin çoğuludur. Bazı dil bilimcilere göre Arapçadaki Allah kelimesi de bu Eloah kelimesinden türetilmiştir. Ama genel bir kelimedir. Yani Tanrı kelimesidir. Elohim de Tanrı kelimesidir. Yani özel bir isim değildir. Eski antlaşmaya baktığımızda Elohim kelimesi, yani Tanrı'nın için çok sık kullanıldığını görüyoruz. Yine Adonai kelimesinin, Rab kelimesinin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Ama onun dışında Tanrı için kullanılan başka isimler de var. Mesela El Shaddai, güçlü Tanrı demek. İşte Yahve Yire, Rab sağlar, yani ihtiyacımız olanı sağlar. Gerçekten çünkü Rab sağlayan Tanrı'dır. Yani neyimiz varsa her şey Rab'dan gelir. Biraz önce El Shaddai'dan bahsettik, güçlü Tanrı. Yani güçlü Tanrı çünkü her şeyi yaratan, devam ettiren Tanrı güçlü bir Tanrı'dır gibi. Mesela Yahve Rafa, şifa veren Rab. Gerçekten bizi iyileştiren, bize şifa veren Rab'dır. Yahve Mekaddeş, mesela kutsal kılan Rab. Kutsal, çünkü kutsal, kutsallığın kaynağı Tanrı. Biz kendi kendimize kutsal olamayız. Bizi ancak Tanrı kutsal kılabilir. Yahve Şalom, Rab esenliktir. Yani Rab'ın varlığının olduğu yerde esenlik olur. Barış olur. Esenliğin kaynağı Rab'dir. Yahve Şalom, Rab esenliktir. Yahve Sitkenu, Rab doğruluğumuzdur. Çünkü doğruluğun kaynağı Rab'dır. Yani Rab'bin sözlerine bağlı kaldığımızda, Rab bizi doğru kıldığında biz doğru olabiliyoruz. Diğer bir örnek El Roi, beni gören Tanrı. Tanrı herkesi görür. Yani içimizi dışımızı herkesi gören bir Tanrı El Roi. Yani bunun gibi eski ayette kullanılan başka, Tanrı için kullanılan birçok isim olduğunu görüyoruz.
2: Bir konuya daha geçmek istiyorum Murat. Tanrı'nın özgürlüğü hakkında bahsettin. Yani dedin ki Tanrı özgürdür, kendi kararını kendisi verir. Yani notlarıma baktım, bağımsızdır, iradesi vardır. Yani eminim Tanrı'nın iradeleri falan vardır da. Burada ben bir soru daha sormak istiyorum. Tanrı tüm kararlarını özgürce verir değil mi? Yani bu konuda hakkında kutsal kitapta da bunları görebiliyor muyuz? Biraz bu konuda biraz bizlere, dinleyicilerimize, Radyo Manta dinleyicilerimize bahseder misin?
3: Evet, biraz önce söylediğin gibi bir kişinin kişi olabilmesi için kendi kararlarını kendisi verebilmesi lazım. Özgür olabilmesi lazım. Tanrı, yani her şeyi yaratan, her şeyi yoktan var eden, her şeyi devam ettiren Tanrı, yetkin bir Tanrı olarak tabii ki haylaylı, özgür ve bağımsız olması lazım. Dolayısıyla Tanrı'nın bir iradesi vardır. Yani Tanrı kişi olarak iradesi vardır ve iradesini kullanır. Tanrı'nın istekleri vardır ve bağımsız olarak bu isteklerini kendi iradesiyle kullanır. Kutsal kitaptan bunu görüyoruz. Evet, mesela 135. mezmura baktığımızda eski ayette 6. ayette mezmur yazarı şunu söyler. Rab ne isterse yapar. Göklerde, yeryüzünde, denizlerde, bütün derinliklerde. Yani tüm yaratılış içerisinde Rab ne isterse onu yapar. Buna gücü de vardır, iradesi de vardır. Kutsal kitapta bunu görüyoruz. Mesela yeni antlaşmadan bir örnek vereyim bu sefer. Efesler bölümünde, 1. bölümde 11. ayete baktığımızda şunu okuyoruz. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Yani her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı, kendi başkasının isteğine göre değil, kendi isteği doğrultusunda ve buna iradesi var, bunu isteyebilen bir Tanrı. O zaman bu kişidir, yani bu bir kişi kişinin kendi istekleri varsa ve kendi istekleri doğrultusunda iradesini kullanabiliyorsa bu kişidir. Dolayısıyla Tanrı bir kişidir. Fakat şöyle bir şey var. Biz insanlar zayıf insanlarız. Yani Tanrı'nın kişiliği insanın kişiliğiyle karıştırmamak lazım. Yani ben Murat olarak bazen bir şeyler isteyebilirim. Bazen kendi karakterime aykırı şeyler de yapabilirim. Çünkü zayıfım, insanım. Ama Tanrı mükemmel bir Tanrı. Yetkin bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Tanrı kendi doğasına uygun olan şeyleri isteyebilir, ister ve yapar. Yani kendi doğasına aykırı bir şekilde bir şeyler istemez ve yapmaz. Ve Tanrı'nın doğası, Tanrı'nın iradesi de her zaman iyi olan yöndedir. Çünkü Tanrı mükemmel bir Tanrı'dır. Kutsal olan, doğru olan, adil olan, iyi olan bir Tanrı'dır. Tanrı'nın doğası öyledir. İlerideki konulara, bu konularda biraz daha bakacağız. Ama şimdilik bunu söylemekle yetinelim. Dolayısıyla Tanrı kendi iradesini öyle kapriste insanlar gibi kullanmaz. Hani canım bunu istedi, bunu yapayım. Biraz sonra canım bunu istedi, bunu yapayım. Olmaz. Yani Tanrı yetkin bir Tanrı. Yani mükemmel bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Kendi doğasına uygun olarak hareket eden, isteyen, iradesini kullanan bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Mesela Romalılar 12, yeni ayette, yeni antlaşmada Romalılar 12. bölümde 2. ayette bunu görüyoruz. Şöyle söylüyor: bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesini değişin. Yani burada okuduğumuz gibi Tanrı'nın isteği nedir? İyidir, beğenilirdir ve yetkindir. Yani mükemmeldir.
2: Evet Murat, şimdi burada birazcık bir mola verelim. Ondan sonra ikinci bölümde Tanrı'nın iradesi hakkında iki açıdan değerlendirmekten bahsettin. Bağımsızdır ve değişmez. İkinci bölümde de aradan sonra bu konu hakkında konuşursak belki daha iyi olur. Sevgili dinleyicilerimiz, bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar Murat Bağır'la birlikte burada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.

0: Hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
1: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yine tekrar birlikteyiz. Bir ara vermiştik. Tanrı Öğretisi programı devam ediyor. Sevgili Murat Bağır'la beraberiz. İlk bölümde bağımsızdır, değişmez dedi. Tanrı iradesini iki açıdan değerlendirmek gerektiğini bahsetmiştin sevgili Murat. Biraz bundan bize bahsedebilir misin?
5: Tabii Tanrı iradesini şu açılardan değerlendirmek gerekiyor. Yani Tanrı iradesi bağımsızdır ve değişmez. Ama buna değinmeden önce şunu hatırlatmak isterim. Tanrı'nın iradesi her şeyi yaratmadan önce, yani Tanrı'nın isteği her şeyi yaratmadan önce zaten ezeli, ebedi bir isteği vardır, bir iradesi vardır. Biz buna Tanrı'nın mutlak iradesi isteği diyebiliriz. İkincisi ise tabii Tanrı yaratılışı yarattı, yani insanları yarattı, bir yaratılış düzeni kuruldu. İnsanlar tabii ki sonra günaha düştü, günahın neticeleri oldu. Günahın neticesinde tabii Tanrı insanı yaratırken kendi benzerliğini yarattı. İnsanın da bir özgür iradesi vardı. Tabii insanın özgür iradesi Tanrı ile karşılaştırılacak kadar büyük bir irade değil. İnsanın sınırları yani belli bir sınırı var. Tanrı'nın sınırı yok. Yani Tanrı'nın özgür iradesinin sınırı yok. Ama insanın yapabileceği, yani iradesini kullanabileceği şeyler sınırlı. Fakat günahlı insanın da tabii ki yine özgür iradesini kullandığı durumlar var. Yaratılışın içinde olan şeyler var, duanın içinde olan şeyler var. Dolayısıyla Tanrı bu insanın iradesine de saygı duyuyor. Yani tamamen onu robot gibi bir şeye zorlamıyor. İnsanlar iradeleri gereği belli kararlar verebiliyor. Kendi sınırları içerisinde tabii ki günahlı dualarıyla belli kararlar verebiliyor. Tanrı insanların iradelerini yok saymıyor. Ama Tanrı tüm bu yaratılış içerisinde, tüm bunlar içerisinde, bu olan olaylar içerisinde iradesiyle etkin. Ve bu olan olaylar ne kadar da Tanrı'nın iradesine karşı da olsa, Tanrı'nın isteğine uygun olmasa da neticede Tanrı'nın ezeli isteği, iradesi, yani o mutlak iradesi yerine gelecektir. Dolayısıyla yani bunu unutmamamız lazım. Biz insanlar özgürce karar verebiliyoruz ama Tanrı'nın nihai, ezeli, ebedi, mutlak iradesini değiştiremiyoruz ve Tanrı bir şekilde, biz ne kararlar verirsek verelim, Tanrı kendi tasarılarını, başlangıçta belirlediği tasarılarını yerine getirecektir. Çünkü Tanrı bağımsızdır. Tanrı gerçekten tüm güç ve egemenlik onundur ve dolayısıyla yaratılıştaki bir öğenin, bir insanın veya başka bir şeyin bir şeye bağımlı değildir. Tanrı kendi kendisine bağımsızdır. Kendi kendine yeterlidir. Ve tüm güç ve egemenlik Tanrı'ya aittir. Ve Tanrı insanları, yaratılışı yalnızlık hissi duyduğu için yaratmamıştır. Tam tersine kendi yüceliği için yaratmıştır. Bunu kutsal kitaptan görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Yani Tanrı bizleri, insanları yaratmak zorunda değildi. Eski ayette, Yeşaya bölümünde, 43. bölümde, 7. ayette bunu söylüyor. Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim. Yani Tanrı insanları, yaratılışı kendi yüceliği için yarattı. İnsanlara ihtiyaç duyduğu için değil, onlara bağımlı olduğu için değil ama kendi yüceliği için, sevgisinden kaynaklanan, O gerçekten bizi sevdiği için, o yüceliğini gerçekten bize göstermek için, sevgisini bize göstermek için Tanrı insanları yarattı. Dolayısıyla Tanrı

0: Hiç yaratılışın hiçbir öğesine, insan olsun, insan olmasın, hiçbir öğesine bağımlı değildir. Bağımsızdır. Tanrı kendi kendine yeterli bir Tanrı'dır. Bununla birlikte Tanrı'nın iradesi değişmez. Yani Tanrı'nın varlığı, mükemmelliği, kişiliği, karakteri değişmez. Farklı durumlarda farklı, bazen Tanrı farklı hareket edebilir. Yani biraz önce bahsettiğin gibi, çünkü yaratılış içerisinde insanların farklı durumları olabilir. İnsanlar günah işleyebilir, sonra tövbe edebilir, Tanrı'ya dönebilir veya başka şeyler yapabilir. Tanrı'nın isteğine uygun hareket edebilir, aykırı hareket edebilir. Fakat tüm bunların içerisinde Tanrı iyilik için etkindir. Ama Tanrı'nın iyiliğini belki tabii ki biz kendi anlayışımızla bunu tam olarak anlayamıyoruz. Bazen Tanrı'nın yani olan şeyler ve yaşadığımız şeyler tam tanımlayamıyoruz. Ama sonuçta Tanrı'nın iyiliği, yani nihai hedefi, Tanrı'nın nihai hedefi iyidir. Ve Tanrı nihai hedefini, yani nihai tasarlarını tüm bu olaylar içinden geçerek gerçekleştirecektir. Çünkü Malaki bölümünde, Eski Ayet'te Malaki bölümünde 3. bölümde 6. ayette şunu okuyoruz: ben Rabbim değişmem. Evet, ben Rabbim değişmem. Yani Tanrı'nın tasarları, nihai tasarları, mutlak tasarları değişmez. Karakteri değişmez. Yine mezmurcu 33. mezmurda 11. ayette bunun altını çiziyor. Ama Rabbim planları sonsuza dek sürer. Yüreğindeki tasarlar kuşaklar boyunca değişmez. Yine sayılar bölümünde yine güzel bir ayet, güzel bir örnek, 23. bölümde 19. ayet. Tanrı insan değil ki yalan söylesin, insan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Yani Tanrı bizim gibi değil. Bizler insanız, zayıfız. Bazen söz veriyoruz, sözümüzü tutmuyoruz. Bazen yalan söylüyoruz, yani düşüncelerimizi değiştiriyoruz, ama Tanrı'nın tasarları değişmez. Ve Tanrı'nın tasarları her zaman mükemmeldir ve iyidir. Ve nihai olarak tasarlarını çağın sonunda, yani bütün bu yaşamın sonunda gerçekleştirecektir. Ve o tasarlar doğrusunda Tanrı iyi olarak tüm olaylarda, yaşadığımız her olayda etkindir. Bunun dışında Tanrı'nın kişi olduğunu şu iki noktadan da görebiliyoruz. Çünkü Tanrı yaratıklarıyla ilişki kuruyor. Yani Tanrı uzakta bir Tanrı değil. Tanrı tamam, dünyayı yarattı, insanları yarattı, ama böyle gerip çekilen, uzakta duran bir deistik Tanrı değil. Tanrı yaşamın içerisinde yaratıkları ilişki kuruyor. Ta kutsal kitabın en başında aslında bunu görüyoruz. Yaratılış 3'te Tanrı'nın Adem bahçesine indiğini ve Adem ve Havva'yla konuştuğunu görüyoruz. Tanrı'nın, yani insanlara yaklaştığını görüyoruz. Tanrı kendisi geldi. Yani insanların olduğu yere geldi ve onlarla konuştu. Fakat bazen biz Tanrı'yı şöyle düşünüyoruz. Hani hem uzakta düşünüyoruz, hem de aynı zamanda bir banka gibi görüyoruz. Yani işte Tanrı'ya dua ettiğimizde, Tanrı bana şunu ver, Tanrı bana şöyle yap, hayatımda şu olsun, bu olsun. Yani Tanrı bir obje değil ki. Tanrı bir kişidir ve her şeyi yaratan mükemmel bir kişidir. Yani böyle bir kişiye, yani bizi yaratan Tanrı'ya bir obje gibi yaklaşamayız. Bu saygısızca bir yaklaşımdır. Yani Tanrı bizim emir erimiz değildir. Biz Tanrı'nın kullarıyız, çocuklarıyız. Yani biz kim oluyoruz Tanrı'ya bu şekilde yaklaşabiliyoruz? Yani kişi olarak Tanrı'ya saygı göstermemiz lazım. Ve Tanrı insanları sever. Tanrı insanları seven bir Tanrı'dır. Ama biz de Tanrı'ya saygıyla yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla bizi sevdiği için bizimle ilişki kuran, bize yakın olan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve ilişki kurduğu için de zaten bir kişi olduğunu da yine görebiliyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda Tanrı'nın, İsa Mesih de Tanrı'nın sözünün beden aldığını, dünyamıza geldiğini, aramızda yaşadığını, bizim için çarmıha gittiğini, bizim suçlarımızı, günahlarımızı çarmıhta yüklendiğini bizim yerimize kurban olarak kendi kanını akıtarak çarmıhta kendi canını vererek ölerek bizim günahlarımızı yüklendiğini, bedelini ödediğini görüyoruz. Ama üçüncü gün ölümü yenip dirildi, zaferi kazandı. Artık günahlarımızın bedeli ödenmiştir. Yani bizi artık ona iman eden insanlar için bir aklanma fırsatı olmuştur. Dolayısıyla Tanrı bizi sevdiği için aramıza geldi. Aramızda yaşadı. Bizim gibi, bizler gibi insan oldu. Yani bizi uzak bir Tanrı değil, bizi seven bir Tanrı, yaratıklarıyla ilişki kuran bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu Tanrı aynı zamanda duyguları olan bir Tanrı. Yani bir enerji değil, bir obje değil, bu bir kişidir. Dolayısıyla kişinin duyguları vardır. Nasıl insanların duyguları varsa Tanrı'nın da duyguları var. Tanrı sevinir, Tanrı kederlenir, öfkelenir, acır, merhamet eder, sevgi gösterir. Kutsal kitaptan bunun örneklerini görüyoruz. Mesela Yeşaya 62. bölüm 5. ayette bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güve gelinle nasıl sevinirse Tanrı da seninle öyle sevinecek. Yani Tanrı çocuklarıyla sevinen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Mesela başka bir örnek Mezmur 78. 40. ayette çölde kaç kez ona baş kaldırdılar, ıssız yerlerde onu gücendirdiler. Yani İsraillerin Tanrı'yı gücendirdiğini, Tanrı'nın gücendiğini görüyoruz. Evliyem 103. mezmurda 13. ayette bir baba çocuklarını nasıl seveceğin davranırsa Rab de kendisinden korkanlara öyle seveceğin davranır. Yani Tanrı'nın duyguları olduğunu görüyoruz. Duyguları olması demek bir kişinin duyguları vardır. Yani bir objenin, bir maddenin, bir enerjinin duyguları yoktur. Dolayısıyla Tanrı bir kişidir. Kendi bilincinin farkındadır. Özgürdür. İradesi vardır. İradesini kullanabilir. Diğer kişilerle iletişim kurabilir. Ve aynı zamanda duyguları vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın bir kişi olduğunu Kutsal Kitap net olarak bize gösteriyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle duyguları konusunda ben çok etkilendim ve çok teşvik aldım Murat. Çok sağ ol bu kadar detaylı bilgi verdiğin için. İşte en çok sorulan sorulardan biri var aslında. Bunu atlamadan geçmek istemiyorum. Tanrı bir karar verirse fikrinden vazgeçmez dedin. Yani yani sabittir dedin. Doğru anlıyorum değil mi? Yani hiç Kutsal Kitap'ta Tanrı karar verip kararını değiştirdiği bir yer görüyor muyuz eski anlaşmada? Böyle bir şey var mı?
0: Yani biraz önce açıkladığım şey biraz daha detaya inmek gerekirse Tanrı'nın mutlak iradesi değişmez. Ama şunu söyleyeyim, Tanrı yaratılış içerisinde de etkindir ve nihai tasarısına yönelik olarak etkindir. Ama insanların özgür iradesine de saygı duyar. Diyelim ki insanlar günah işlediğinde tabii Tanrı insanların günah işlemesini istemez. Ama insanlar günah işlediğinde tabii ki bu Tanrı'nın isteği değildir ve bir şekilde hem tarih içerisinde tabii ki bir normal yaratılışın içerisinde Tanrı onları yargılayabilir. Mesela eski antlaşmada baktığımızda Tanrı Yunus peygamberi Ninova'ya gönderdi. Dedi ki git onları uyar. Çünkü ben onları yargılayacağım. Çünkü günahları çoğaldı, çok arttı. Eğer tövbe etmezlerse onları yargılayacağım. Şimdi burada Tanrı'nın kararının ne olduğunu görüyoruz. Ninova halkını yargılamak günahlarından dolayı. Ama Tanrı'nın isteği nedir? İyidir. Ne dedik? Tanrı'nın isteği her zaman iyidir. Çünkü Ninova halkının için isteği nedir? Ninova halkının onları yargılamak değil, aslında tövbe etmeleri ve Tanrı'ya dönmeleridir. İsteği budur. Yunus peygamber tabii ki kaçtığını okuyoruz ama daha sonra yine bir şekilde Tanrı onu Ninova'ya gönderdi. Ve Ninova'ya gittiğinde Tanrı'nın yargısını Ninova halkına bildirdiğinde ne yapıyoruz? Kutsal kitaptan okuyoruz. Ninova halkı Yunus'un bildirisini kabul etti ve tüm halk tövbe etti. Günahlarından tövbe ettiler ve Tanrı'ya döndüler. Tanrı da onları yargılamaktan vazgeçti. Şimdi şunu demek istiyorum. Hayat içerisinde çeşitli olaylar var hani. Ama bu olaylar Tanrı'nın nihai hedefini değiştirmiyor. Yani ezeli ebedi tasarısını, çağların sonundaki tasarısını geliştirmiyor. Biz ne karar verirsek verelim, karar vermekte özgürüz. Ama bizim özgürlüğümüz, bizim kararlarımız ne olursa olsun Tanrı'nın nihai hedefini değiştirmiyor. Tanrı her şeyi zaten önceden biliyor. Hani ama önceden bilmesi bizim kararlarımıza yani kendi isteğini empoze etmesi anlamına gelmiyor. Biz her şeyi yapabiliriz. Böyle de yapsam, öyle de yapsam neticede Tanrı'nın tasarısını değiştiremiyorum. Tanrı tasarısını, kendi tasarısını gerçekleştirebilecek güçtedir. Ve bilgidedir, hikmettedir. Ben ne yaparsam yapayım, Tanrı bunları bilmesine rağmen tabii ki her türlü insanların her türlü kararlarına ne olursa olsun Tanrı tasarısını, kendi tasarısını bir şekilde gerçekleştirebilecek güçte ve bilgidedir. Dolayısıyla bu Nineve halkına tekrar döndüğümüzde Tanrı'nın isteği onların zaten tövbe etmesiydi. Yani Tanrı onları yargılayacağım dedi ama Tanrı'nın esas iyi olan isteği onların tövbe etmesi ve Tanrı'ya dönmeleridir. O zaman onlar tövbe edip Tanrı'ya döndüklerinde zaten yargılamadan vazgeçti. Ama daha sonra yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum ama 100 yıllar sonra, belki 100 yıl, 200 yıl sonra Nineve halkı tekrar günahlı yaşamlarına döndüler. Tekrar günah işlemeye başladılar, devam ettiler. Ve Tanrı o zaman onları yargıladı. Dolayısıyla yani bazen biz dua ediyoruz. Tabii ki o zaman dua etmemizin bir anlamı kalmaz. Yani Tanrı bir şeye karar verdiyse, hiçbir şey değişmeyecekse dua etmemizin anlamı yok. O zaman Tanrı aslında bizim önüne gelip onunla iletişim kurmamızı istiyor. Biz dua ettiğimizde bizim dualarımızın bir şeyi, yani Tanrı'nın isteğine uygunsa, çünkü Tanrı'nın isteği iyidir, onun isteğine uygunsa ve Tanrı tabii ki özgürdür. Yani bu demek değildir. Yani ben Tanrı'yı yönetmiyorum. Ben dua ediyorum ama Tanrı'nın kendi kararıdır. Benim dualarımın cevap vermek, vermemek veya nasıl şekilde cevap vereceği Tanrı'nın kendi kararıdır. Çünkü Tanrı özgürdür. Ve onun kendi hikmetine, kendi doğasına, kendi karakterine uygun şekilde karşılık verir. Yani ben Tanrı'yı yönetmiyorum. O Tanrı olan o. Ben kulum sadece. Ben bir Tanrı'nın yarattığı kişiyim. Ama şunu bilmemiz lazım kesinlikle. Tanrı ne karar verirse versin, ne karşılık verirse versin iyidir. Ve nihai hedefine, mutlak hedefine uygundur. Bazen biz istediğimiz şeyleri almayabiliriz. Yani işte duada istediğimiz şeylerin karşılığı olmayabilir. Yani bu olabilir ama bunun içinde bu benim belirleyebileceğim şey Tanrı'nın kendi belirleyebileceği, kendi hikmetine göre, kendi iyi amaçlarına göre, kendi tasarlarına göre belirleyebileceği bir şeydir. Ama şundan emin olmalıyız ki Tanrı her zaman iyilik için etkindir.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum bize vermiş olduğun bu bilgilerden dolayı. Programımızı burada bitirmemiz gerekiyor ve şimdi Tanrı'nın Duası ikinci programda biz tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten Murat, araştırmacı yazar Murat Bağır'dan bugün çok şeyler öğrendik. Sevgili Radyo Marat'a dinleyicileri, yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Tekrardan sevgili hocamıza, öğretmenimize Murat Bağır'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler misafirimiz olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bizi özellikle dinleyen dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. İyi zamanlar, iyi haftalar diliyorum.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya, ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Hı hı. Ve orada bu vali aslında Trajanus yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlatıyoruz. İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır. Bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemlidir. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenlerdi var ya, bu Trajanus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
0: Evet.
1: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli bak, onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
0: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
1: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
0: Evet.
1: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trajanus yazıyor ki diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit edince baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel. Bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu vali Plinius. Ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
0: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
1: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim dünyada en güzel insan hakları İncil'de. Düşmanını sev diyor ya. Bundan evet. Daha büyük şey var mı?
0: Evet.
1: Acıkmışsa komşunun onu yedir. Başka var mı? insanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınma istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
0: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
1: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Bu asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde yani İsa Mesih döneminde Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks ya Ortodoks o zaman değil. Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar yani kırmızı yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç ilaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan. Ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Kralın, krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, hemen onu gönderdi, mektup yazıyor. Mesih'e diyor ki efendim ben buyum, duydum ki Yahudilerin kralı olarak geldin, insanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor. Lütfen gel, benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
0: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor
1: bu mektubu? Evet, tabii önce o yazıyor ve Hananiye veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup bazen tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdır. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın, nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar. Ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar. Ve Ermeniler iki öğrenci orada öldürdüler. Evet. Başka bir Thomas dediğimiz kişi, Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi, o da daha doğuya gitti. Tam şeye kadar gitti. Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Hı hı. Ve kiliselerden sonra daha sonra devamla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
0: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
1: Evet. Evet.
0: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
1: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler hem Yeruşalim Filistin'de. Bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomu, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
0: Süryanilerin de kabul etmesi evet. Onun sayesinde oldu.
1: Evet.
0: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
1: Şimdi
0: acaba?
1: Söyleyeyim size aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Onu çünkü onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde orada kiliseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti. İstanbul patriğiydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü. Orta Asya'ya götürdü. Kore'ye götürdü. Çin'e kadar götürdü. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastu, yani Keldani diyoruz. Yani Süryaniydi. Ve yapılan anılarda var ya anılarda Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor papaya haber gönderiyor gelsin 200 papaz getirin buraya bütün halkıma öğretsinler biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü, öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişiyor olacaktı. Değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
0: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük hakkıları var. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz. Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 17-18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi deme. Dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsallığı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rabbi İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı, dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tır seçeceksiniz yoksa Baal mı, onları putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişi yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar ama yaptığım araştırmaya göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları, görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ya, kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyan'dı, gizli Hristiyan'dı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı, dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar, o dönemdeki Hristiyan kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin İşlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliği olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve bu dünya, Rab diyor ki bu dünyanın egemeni. Yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet. Biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış. Ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında, ne oldu, biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semurudur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans, yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra, yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu Büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, Büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çembeli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii, yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin. Ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bu bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri, herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan, değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta da değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan hal gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar. ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bübbeler o evet. zaman geldi biliyor musunuz? Hı hı. Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki. Hı hı. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Evet. Ama dine uymayan mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama İnanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir giysi var. Sıradan bir giysi giyersin. Babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
1: Evet.
0: Ve onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
1: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar,
0: yüreğe bakar.
1: Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzel söyler ki insanın içine giren şey insanı kirletmez. Hı hı. İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
0: Evet.
1: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse iyi, elinle kirli olsa iyi, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, ya sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
0: Evet.
1: Ama başka bir gün yap, ne fark eder? Takvim önemli değildir, tamam mı?
0: Evet.
1: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir, olay önemli, sanki tarih önemlidir, özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
1: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Biz de, ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim, çok baskı gördüm, çok defalar hı hı. hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım, sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara çünkü bu doğaldır, benim mirasım budur. Budur, taşımak budur biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor, benim hayatımı nasıl değiştirdiğini biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak, çok. Ama Rab'be şükür olsun benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz biliyor musun? Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Hı-hı. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Hı-hı. Çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil. Ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor ki Romalı 12'de 9'da sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Bak, sıkıntıya dayanın. Bak, o kadar Romalılar o kadar baskı yaptı ki ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Vah, kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verirse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de okuyoruz ki bir gün Mesih geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabını bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet.
1: Ne müthiş. Bundan daha güzeli var mı Allah aşkına?
0: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz, daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size
1: ve ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel'de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
0: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
0: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih, diyor ki ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Hani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı.
0: Evet.
1: Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
0: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde, eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları. Ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben işte insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
0: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde ona onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
1: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
2: Gerçeğin Sesi.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
5: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
6: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Ve devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu Fısıh Bayramı'nda geçiyor. Fısıh Bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını hatırladığı bir bayramdı. Oldu. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o Fısıh Bayramı'nda ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman

0: görüyoruz. Ve öğrenciler de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
1: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her bir insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir Tanrı'nın kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız, aslında bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
0: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendine yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak, beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün, bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor: siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
1: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
0: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da... Evet. Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı: İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani, evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
1: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
0: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
1: Evet, peki Tanrı kendisini inananları nasıl korur pastörüm?
0: Yani bir genel olarak Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde, Yuhanna bölümünde şunu diyor: ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. bu ağıldan olmayan

0: başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
1: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
0: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor. Eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum. Yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi. Dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
1: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor. Ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanları ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı? Ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
0: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Verdiğin için şükrediyoruz. Yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde, biz ekmek istediğim için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet. Böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor. Acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize, evet, sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet, yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir, evet, ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
1: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
0: Yani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Hı hı. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar, bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor şimdi. Okuyup duruyoruz yani. Yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban, çoban olmak, evet, ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta, evet, kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı, her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
1: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.